0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Farklı bir duygu, Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light. Who am I? It's your mind for loving me.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: came down.
1: Radio Light.
2: On the sound.
0: 103.6
2: FM.
0: Radio Light.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Live.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hani biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge kurarak bir şeylerin arasında. Bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Yine herkese sesleniyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Böyle hiç yaşlanmayacağım diyenler. Hoş geldiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz çok önemli. Çünkü günümüzde gerçekten ciddi anlamda böyle önderlik eden bir konu teknolojide.
1: Evet.
0: Nedir bu konu? Yapay zeka. İnanılmaz şekilde hayatımıza girdi ve herkes yapay zekadan bahsediyor. Hı hı. Hadi bakalım Gamze bir girişini yapsın, sonra başlayalım ufak ufak konuşmaya.
1: Evet, bugünkü konumuz gerçekten çok önemli dediğin gibi. Yani diğerleri az önemli demiyorum ama bu son günlerde ciddi anlamda çığır açan bir konu. Yapay zeka hakkında konuşacağız bugün. Bazıları inanılmaz beğeniyor, bazıları ise sanatı öldürebileceğinden veya bazı meslekleri bitirebileceğinden çekiniyor. Ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Çağımıza ayak uydurmak için yapay zeka okuryazarlığımızı geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben bayılıyorum. Sen seviyor musun? Nasıl aran yapay zekayla?
1: Yani bir dönem genel olarak teknolojiyle bayağı cebelleştim. Yani böyle nedense bilmiyorum. Belki bizim dönemsel olarak bir şey var. Her şeyi sanki elle yapmamız gerekiyor gibi bir şey vardı. Ama sonra baktım ki hayır. Yani bu da öğrenmem gereken şeylerden bir tanesi. Ve gerçekten bu da çok geliştiren bir şey. Zihni her an sürekli yeniliyoruz çünkü. Nasıl bilgisayar kendine sürekli bir update ediyor, biz de zihnimiz onunla birlikte yeniliyoruz gerçekten. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: çok
0: de yararlı. Kesinlikle. Birincisi çok eğlenceli. İnanılmaz
1: evet.
0: Eğlenceli. Ama
1: kesinlikle.
0: Biz tabii kendimizi suçluyoruz. Ya ben şu an tembellik mi yapıyorum? Bir tane düğmeye basıyorum ve her şey oluveriyor.
1: Evet.
0: Onun yerine acı mı çekseydim falan gibi. Çünkü
1: evet.
0: Hani sanki ne kadar emek harcarsak o kadar iyi olacak gibi düşündüğümüz
1: gibi.
0: İçin. Evet bu doğru bir açıdan. Ama bazen bazı şeyleri kolaylaştırmak ilerisi için, işin ilerisi için daha yararlı oluyor gerçekten de. Ve yapabileceklerimizin sınırları gitgide genişliyor.
1: Evet, gerçekten
0: o yüzden çok
1: öyle.
0: Büyük keyif alıyoruz. Ben böyle geceleri uyumayıp bütün akşamını yapay zekalı bir şeyler yapmaya çalışarak geçiren insanlar tanıyorum. Bir şeyler üretiyoruz, bir şey üretmemizi sağlıyor her şeyden önce. Daha doğrusu aslında o üretiyor da biz üretiyormuş gibi hissediyoruz. Aslında elimizdeki parçaları birleştiriyoruz biraz ve o inanılmaz keyif veriyor. Aslında böyle üretmeye üşenen kişiler için birebir müthiş, çok fazla acı çekmediğimiz, çok çaba sarf etmediğimiz bir şey. Ama bir yandan ortaya çıkanlarla evet ben bir şey yaptım teşviği alıyoruz. Ve o bize daha fazla üretme, biraz daha fazla efor sarf etme böyle gücü veriyor. Nasıl diyeyim
1: evet,
0: yani belki biraz da dijital anlamda ilham veriyor.
1: Evet.
0: O açıdan ben gerçekten çok seviyorum ve her alanda da pek çok alanını denedim. Nelerde nelerde kullanılabiliyor birazdan bahsedeceğiz sanırım.
1: Hı-hı.
0: Ama tabii ben şimdi önce bu kadar konuşup girişi uzatmayayım. Senin çılgın soruların vardır yine başlayalım Gamzeciğim istersen.
1: Evet sen yapay zeka kullanıyorsun değil mi?
0: Kullanıyorum tabii ki.
1: Evet.
0: Kullanıyorum hem de nelerde kullanıyorum.
1: Evet.
0: Bir tanesi var mesela böyle çöp adam çiziyorsun ve onu normal bir portreye çeviriyor yani.
1: Çok
0: ya da
1: keyifli şeyler
0: mesela
1: var gerçekten.
0: Manzara resmi sen sadece böyle ilkokulda o çizdiğim sana iki dağ arasından böyle akan nehir falan oradan güneş yükseliyor. Klasik vardır ya çizdiğimiz resimler. Onları inanılmaz çok güzel böyle doğa resimleri haline getiren bir tanesi var. Bir tanesi yine ne çizerseniz çizin onun çeşitli tablo gibi böyle sanat eseri gibi versiyonlarını çıkarıyor. Ve Gamze bilir ben çöp adam çizmekten böyle çöp adamdan ileri gidemiyorum.
1: Natürmor çok güzel yapıyorsun. Sen kabul etmesen de yapıyorsun.
0: Ama yani gerçekten el yeteneğim yok. Geçen gün aldım elime işte tabletle çiziyorum. Yamuk yumuk bir şeyler çizdim ve onu gayet güzel, çok sevimli bir hale, karikatürize bir hale getirdi. Çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok eğlenceli ve inanılmaz bir şey. Biz onu öğretiyoruz, o bize öğretiyor.
1: Evet,
0: o yüzden çok keyif alıyorum. Video editleyicilerini kullanıyorum. Onun haricinde herkesin kullandığı bu sohbet ettiğimiz versiyonunu kullanıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Bugün sınavım var. Ve sınavlara hazırlanırken bile ona soruyorum sürekli. Çünkü doğru mu anladım, kontrol etmek istiyorum. Kısacası ben yapay zekayı çok çok çok kullanıyorum.
1: Evet.
0: Kullanacağım da.
1: Evet, bence de kullanmalıyız zaten gerçekten. Yani gelişim önemli. Peki neler yapabiliyoruz yapay zekayla başka?
0: her şey yapabiliyoruz, müzik yapabiliyoruz. Hı hı. Yani birincisi bütün araştırmaları yapabiliyoruz. Bir şeyleri analiz edebiliyor. Hı hı. Analiz edebiliyor, karşılaştırabiliyor, fikir yürütebiliyor. Bize fikir verebiliyor. Bunu her şey için kullanan var. Öncelikle üretmek için dedik, hani resim çizmekte kullanan var. Hı hı. Evet, işte o zaman bütün görsellerimizi bununla oluşturabiliriz. Eklentiler var, size sunum hazırlıyor. Hı hı. Sunum metnini başka bir kelime işlemcisinden yazdırabiliyorsunuz. Bana şu konuda bir sunum metni yazar mısın diyorsunuz, yazıyor. Yani gayet de başarılı diyebilirim ki %80 oranında başarılı. Açıkçası ben insan eliyle yazılmış onlardan kötü sunumlara rastladım o yüzden. Evet, tabii ki hatalar yapıyor ama hani diyebilirim ki vasatın üzerinde. Size otomatik olarak sunumlar hazırlayan, o slaytları açabilen, şablonlardan bahsetmiyorum, doğrudan sunumu hazırlayabilen eklentiler var. Sonra videolarınızı müziğe göre, ritme göre fotoğrafları denk getiren vesaire, video editleyen yapay zekalar var. Fotoğraflarda biliyorsunuz bazı uygulamalar, mesela siz inci küpeli kızı koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki bunun devamını getir ve onu sadece bir kesit olarak alıp devamını, ortamı tamamen tamamlayabiliyor. Sonra üç boyutlu animasyon vesaire gibi işlerde çalışanlar bilir. Üç boyutlu mekanları doğrudan oluşturabiliyor. Eskiden bir küreyle ışık vesaire alınırdı falan filan, onlar panoramik olarak oluşturulurdu. Doğrudan kendisi fotoğrafları vesaire birleştirip bunu yapabiliyor. Hı. Ya müthiş şeyler bunların her biri. Müzik yapabiliyor. Yani evet, biraz belki demo olarak kulağa plastik geliyor sesler ama zaten demolar öyle yapılır.
1: Evet.
0: O yüzden böyle çok basit müziklere ihtiyacınız varsa size müzik yapabiliyor. Fikir sorduğunuzda fikir verebiliyor. CEO olarak kullanan var. Yani bir hikaye var mesela, diyor ki birisi, bende $1000 var, şimdi uydurmayayım, tam hatırlamıyorum da. $1000 var, iş başlatmak istiyorum, ne yapayım? Ve adım adım adama o işi kurduruyor. Ve aslında oradaki ufak tefek hileleri akıl ediyor.
1: Evet.
0: Yani hile hani kötü anlamda değil ama şöyle yapar gibi böyle yapmak, hani işin uyanıklık kısımlarını falan da söylüyor.
1: Akıllıca.
0: Ondan sonra kararlar. Diyor ki şimdi müşterilere şu e-maili gönder ve o e-posta yazılı olarak veriyor. Sadece kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde onun işini büyütmesini sağlamış. Bu şekilde kullanılabiliyor. Dahası kod yazabiliyor ama tabii ki bir şeyi sıfırdan baştan yapamıyor. Ama modülleri, hani ufak ufak parçalarını yazabiliyor. Ya da kod yazdıysanız eğer bunun hatalarını bulabiliyor. Ve yani bu konuda da diyebilirim ki %70'in üzerinde başarılı. Çünkü bazı basit şeyleri, hani çok böyle acemi bir yazılımcının da yapabileceği şeyleri yapmak için zaman harcayacağımıza, hani o zaten o kısmı yapıyor ve daha ileri düzeyde, ileri seviyede olan kısmını da insanlar yapıyor. Çok keyifli, çok keyifli, inanılmaz keyifli.
1: Gerçekten öyle.
0: Yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz sıfırdan, bana şöyle bir metin yazabilir misin? Ya da diyelim ki bana bir iş fikri yaz. İş fikrini yazıyor. Sonra başka bir yapay zekaya gidiyorsunuz. Bana firma adı bul. Buluyor. Slogan bul. Buluyor. Hep bunlar farklı farklı uygulamalar ama yapabiliyor. Bana logo yap. Yapıyor. İyi kötü bir şey yapıyor. Kullanılabilir düzeyde yapıyor. Sonra mesela diyorsunuz ki bana bir sunum metni hazırla. Evet, bunun sunumunu yap. Tamam. Programlar var. O sunumu size sesli olarak okuyor. Yani seslendiriyor baya baya. Ve gerçekten yapay zeka ile yapılmış animasyon İnsanlar var, onlar anlatıyormuş gibi videolar yapabiliyor. Araya gitmemiz lazım. Başka neler yapıyorsun? Bunları da söyleyeyim, evet. Sonra bir araya gidelim. Hı-hı. Ve o videoların üzerine bir de altyazı koyabiliyor. Kendisi otomatik, siz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hı-hı. İnanılmaz bir şey. Hatta dilleri çevirip ona göre altyazı koyabiliyor. Ve yani bunları da diyebilirim %70'in üzerinde bir başarıyla yapıyor. Ve hızla gelişiyor. Çünkü biz de bu kadar hızla kullanmaya başladığımız için biz öğretiyoruz, o öğreniyor. Süper. Hmm. Yapay zekayı seviyorum. Aman ne kadar seviyormuşum, amma konuştum. Hadi bir araya
1: eğlenceli.
0: Gidelim.
1: Evet.
0: Şöyle güzel birazcık müzik dinleyelim. Evet. Ondan sonra da tekrar gelelim. Bu arada
1: yorumlarınızı, belki bu konuyla alakalı sizin fikirlerinizi ya da farklı konu fikirleri bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugünkü konumuz yapay zeka okuryazarlığı. Buna uyum sağlamak durumundayız. Öyle gibi geliyor bana, yoksa çağın gerisinde kalacağız.
1: Evet.
0: Ve Gamze'nin çılgın sorularıyla devam ediyoruz. Buyurun efendim.
1: Bu gerçekten önemli sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu ilerlemeye karşı durmamız gerekiyor mu?
0: Evet, herkes bu konuda zaten
1: tedirginlikleri var.
0: Herkesin var. Birincisi, zaten bazı mesleklerdeki kişiler bayağı tedirgin. Neden? Çünkü mesleklerini kaybetme olasılıkları olduğunu düşünüyorlar. Dönem dönem buna benzer şeyler yaşandı. Çok eskilere gidersek, sanayi devriminde hemen sonrasında "Hayır efendim, ben elimle bu kazakları öreceğim" diye hala devam edenler, makinalara güvenmeyenler oldu mesela. Ama şöyle bir şey var. Hala el yazması mı yazalım? Şimdi mesela o döneme geri baktığımız zaman bize saçma geliyor. Ya artık hani matbaa icat edilmiş. Niye el yazması elinle kopyalayasın? Hani niye kısa sürede bir sürü üretmek varken o kadar uzun sürede bir tanecik üretesin? Evet, tabii sanatsal bir çalışma olarak yapılabilir ama gerek kalmıyor. Sonra işte neden dokuma tezgahlarında yapılmasında ben hala elimle yapmaya çalışayım? Zamanında bunlara da direnilmiş, daha sonrasında zaten gidişat bunların olması gerektiğini göstermiş. Şimdi de biz hala şunu yapmaya çalışıyoruz. Hayır, ben yapayım, kodları ben yazayım, videoyu kendim ellerimle editleyeyim. Zaten müdahale edebiliyoruz yaptıklarına. Yani onun yaptığı iş hiçbir şekilde yorumlanamaz değil ki. O yüzden işimizi kolaylaştıracak en değerli şeyin zaman olduğu bir dönemdeyiz. Eskiden belki çiftçiler için tarlanızla belirli bir süre ilgileniyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz, bazen nadasa bırakıyorsunuz, bazen ekinlere büyümesi için bırakıyorsunuz. Hayvanlarla ilgilendiğiniz belirli bir süre var ama zaman genel olarak insanların kendisine aitti eskiden. Artık çalışma hayatımız inanılmaz yoğunlaştı.
1: Evet.
0: O yüzden nereden zaman kazanabilirsek kendi hayatımızı o kadar o zamana aktarabiliriz.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: O yüzden de karşısında durmanın bence çok bir anlamı yok.
1: Yok.
0: Mantıklı şekilde kullanalım yeter.
1: Evet. Uyum sağlamamız gerekiyor kesinlikle. Yoksa geride kalıyoruz dediğim gibi senin.
0: Ayrıca da ben bu mesleklerin gerçekten yok olacağını düşünmüyorum.
1: Yani evriliyor. Farklı yönlere doğru evriliyor. Yani zaten yine konuşacağız gerçi ama örneğin şu anda mesela ciddi şekilde çok güzel programlar var ve programlarda istediğiniz, yani sanatla ilgili bahsediyorum, istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama bu demek değil ki elinizle çizimi bırakacaksınız. Hayır, yine de buna ihtiyacımız var. Çünkü sonuçta onu hissetmek de çok önemli bir şey. Onu yaparken onun hissiyatını sağlamak da çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda da bunu teknolojiyle de ilerletmek çok çok daha önemli tabii ki.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden önünde durulması gereken bir şey değil.
1: Hatırlıyorum.
0: Bir aralar böyle analog fotoğraf makinalarından dijitale geçerken ne işte aman dijitalde bir şey şöyle hani kötü olarak algılanmıştı. Evet. O da bir şey mi canım falan, bakın ben ne yapıyorum uzun pozlamayla falan
1: şey
0: gibi. Evet. Ve o zaman fotoğrafçılar gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Çünkü normalde bizde filmler yaşımız ortaya çıktı. Filmler vardı efendim. O filmleri götürürdük, tab ettirirdik ve onların işte karanlık odaları vesaireleri vardı. Dolayısıyla daha çok fotoğrafçı vardı ortada. Fotoğraf basılı olarak aldığımız zaman heyecanlanırdık, bakardık. Çünkü önceden görme olasılığımız olmuyordu fotoğrafları. Sonra dijital fotoğraflar çıkınca fotoğraflar çoğaldı. Zaten önceden görebiliyoruz. Hatalar azaldı. Bazen çok önemli mesela bir tatil olur ya da bir gün olur. Düğündür, dernektir, doğum günüdür vesaire. Ve mesela o fotoğraflar yanabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi de silinebiliyor ama bir şekilde kurtarabiliyoruz geri.
1: Geri alabiliyoruz.
0: Ama o zaman yanıyordu mesela, gitti. Yani yapacak bir şey yok. O zamanlarda fotoğrafçılar da fotoğrafçılık ölüyor mu diye düşündü. Buna dayanabilenler, yani durumu anlayıp da dijital fotoğrafçılığa geçmesi gerektiğini anlayanlar hemen Photoshop vesaire gibi yani editleme programları kullanmaya başladılar.
1: Öğrenmeye başladılar.
0: Bunları öğrendiler ve onlar daha uzun süre devam edebildi. Hala mevcut olanlar bir şekilde bu durumları kullanarak ya dijital olarak bir şeyleri kullanarak ya yine hani düğün fotoğrafçılığıdır vesairedir vesairedir devam edebildiler. Ama hayır efendim, ben sadece analogda kalacağım deyip de kendini geliştirmeyenler maalesef ciddi anlamda zarar gördü. Evet. Orası da doğru.
1: Evet, kesinlikle. Peki yapay zeka bu kadar gelişiyorken insanın rolü neye doğru evriliyor?
0: Çok güzel bir soru.
1: Evrilecek ya da.
0: Biz her zaman elimizdeki materyalleri kullanabilen yaratıklarız.
1: Evet.
0: Bize işte alet verdiğin zaman onlarla bir şey yapabiliyoruz. Ya da bize doneler verdiğin zaman onları birleştirip bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Genel olarak zaten zeka böyle bir şey. Yani zekanın zaten gidişata uyum sağlaması lazım. Hı-hı. Şimdi yapay zekanın bize verdiği şeyleri kullanarak bir şey yapabileceğiz. Ya da oraya prompt denen, yani girdiler yazıyoruz, ona göre yapıyor ya. İşte o girdileri yazarken en yaratıcı şeyi yazabilmek, neyi aradığını bilmek. Aradığınız şeyi bulmak için ne yazacağınızı bilebilmek. Hı hı. Zaten yapay zeka okur yazarlığı böyle bir şey. O kutulara evet bana muhteşem bir şey yap deyince kendiliğinden onun muhteşem anlayışına göre bir şeyler tabii ki yapar ama nasıl kullanacaksınız? Kod gibi olmasa da o prompt denen şeylerin içerisinde işte bunun stili nasıl olsun, hangi ne bileyim ne tarzda olsun ya da ne renklerde olsun, işte arka yani fonu olsun mu, arka plan olsun mu olmasın mı vesaire bir sürü bilgi verebiliyorsunuz. Dolayısıyla tam aklımızdaki şeyi ya da benzerini, belki bazen daha güzelini çıkarabilmek için
1: evet,
0: öncelikle buna hakim olmamız gerekiyor. Yani yaratıcılığımızı bir şekilde belki elimizle değil ama yine zihnimizle kullanıyoruz.
1: Evet, gerçekten.
0: Onu doğru yönlendirmeyi becerebilmemiz
1: gerekiyor.
0: Gerekiyor. Ve bir de işte elimizde hani bir video, bir şey. Bu elimizdeki ufak tefek şeyleri birleştirerek büyük projeler yapabiliriz. Daha büyük projeler. Her şeyle kolaylıkla yapılabilmiş, her projede sunumlar, videolar, görseller, bir sürü sosyal medya kullanımı, her şeyi yaklaşık olarak yaparak daha büyük projeler, sınırları daha geniş projeler, normalde koca ekipler gerektiren şeyleri artık tek başımıza yapabiliyoruz. Tek başımıza değil tabii canım, yapay zekacığımızla.
1: Birlikte.
0: Evet. Hadi yine bir ara verelim, ondan tamam, sonra asıl
1: evet,
0: sorularımıza geçelim.
1: Bu arada bize yorumlarınızı, bu konuyla ilgili sorularınızı ya da sizin fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Kısa bir aradan sonra konumuza devam ediyoruz. Neydi bugünkü konumuz?
1: Bugün yapay zekadan konuşuyoruz.
0: Gamze çok da sevmiyor yapay zeka.
1: Yapay zeka okuruz.
0: Ne olacak? Mesleğinden mi olacak?
1: Yok. Almayacak, alamaz. Tam da onun üzerine şu an bir soru soracağım sana.
0: Hadi sor bakalım.
1: Ufacık değindik ama bence birazcık daha konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay zeka sanatı öldürür mü?
0: Sanatı öldürmez. Sanatın evrilmesine sebep olur.
1: Evet.
0: Hatta daha detaylandırır, daha büyük yine projeler çıkacaktır. Yani normalde yapılmamış şeyler artık hani birazcık postmodernizmin söylediği bir şey vardı ya, zaten artık her şey yapıldı. O yüzden artık içerik değil biçim önemli,
1: evet,
0: noktasına gelmiştik ya. İşte bundan da, bu kısır döngüden de bizi kurtaracak bir şey aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Çünkü
1: gerçekten
0: artık içeriksel olarak da daha büyük büyük büyük şeyler yapabiliriz. Bir de zaten düşünsenize büyük sanat projelerinin olduğunu ve yüzlerce sanatçı da katılabilir.
1: Evet.
0: Eğer açık kaynak yapılırsa.
1: Gerçekten öyle. Peki bir de tabii şöyle bir durum var. Öğretmenler için durum nedir? Ya da ne olacaktır?
0: Ya birincisi, eğitimde çok demokratikleşiyoruz.
1: Evet.
0: Öğretmenler için bir açıdan iyi, bir açıdan kötü. Şu açıdan kötü. Herkes şununla şu anda cebelleşiyor, bütün öğretmenler. Öğrencileri makale yaz diyoruz, bir ödev yaz diyoruz, şunu özetle diyoruz diyelim ki.
1: İnternetten yazıyor.
0: Ve onu maalesef, evet, yapay zeka yazdırıyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra tabii bu metni oraya kopyalayıp bunu sen mi yazdın deyince yapay zeka evet ben yazdım diyor. Öyle yalan söyleyen bir yapay zekamız yok, doğru söylüyor çok şükür. Buradaki olay şu: öğrencilerin o yazma süreçleri, asıl bir şey üretme, o nöron bağlantılarının kurulması, bir şey üretirken o bilgiyi sahiplenme hali, üretmeye geçiş için, o bilginin sindirilmesi için, genişletilmesi için gerçekten önemli. Evet, not alabilmiş oluyor öğrenci ama normalde o şeyi yapmayı bilmiyor oluyor.
1: Evet.
0: Ha, iş hayatına girdiğinde yine aynı şeyi yapabilir. Ama orada da çok gerçekten iyi kullanmak gerekiyor ki yapay zekayı. Yoksa herkesinki aynı sığlıkta kalırsa ortalama aynı fikirler hep ortaya çıkacaktır.
1: Evet, orada işte kişinin özgün yaratıcılığı
0: ön plana çıkıyor,
1: çıkmış oluyor. Evet.
0: Evet. Ama yani bazı araştırmaları ne bileyim saatlerce araştırıp saatlerce okumak yerine işte şu şu şu kaynakları bana araştırıp şu konuda bir şeyler işte nedir yazar mısın, söyler misin demekte bence bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Öğretmenler bu şekilde çalışma kağıtları, materyaller hazırlayabilirler. Ders planlamasına yardımcı olabilir. Nasıl daha ilgi çekici hale getirilebileceğiyle alakalı fikirler verebilir. Öğretmenler açısından olumlu yanları da var. Yani evet, kötü yanı öğrenmenin ölçülebilirliği azalıyor. Birazcık şaibe karışıyor diyelim işin içine. Ama diğer yandan gerçekten de bize inanılmaz sonsuzca bir materyal tasarımı imkanı veriyor.
1: Evet.
0: Ve bu çok önemli çünkü çocuklar da artık aynı türde kitaplardan, aynı türde okuma parçalarından vesairelerden bıktı. Ve herkese farklı farklı, ne bileyim, mesela farklı okuma parçaları, farklı konuşma konuları, farklı sorular verebilecek, daha fazla üretebilecek, daha çok çeşitliliği olabilecek bir kaynak. O yüzden bence kesinlikle öğretmenler için çok yararlı.
1: Çok yararlı, evet. Yani kesinlikle ellerinde bir materyal, ekstra materyaller olması açısından çok yararlı. Ama öğretmenlerin bir de şöyle bir korkusu olmuştur diye düşünüyorum. Yani acaba biz yetersiz mi kalacağız? Hayır, öğretmene kesinlikle fiziksel olarak ve ruhsal bir köprü olarak öğretmene direkt olarak ihtiyacı var. Yani öğretmen mesleğini kaybetmeyecek. Böyle bir şey yok yani bence.
0: Evet, öğretmenlik zaten bunu belki başka bir bölümde konuşuruz ama
1: evet,
0: değişen, evrilen bir şey. Eskiden öğretmen odaklı bir eğitim vardı. Daha sonra öğrenci odaklı bir eğitim oldu. Daha fazla etkinlikler olsun. Evet, ben dersin 15 dakikası dersi anlatayım. Daha sonrasında öğrenciler onunla uğraşarak, didinerek, bir şeyler yapmaya çalışarak kendileri bulsunlar ne yapacaklarını. Çünkü ancak bu şekilde öğrenilebiliyor. Ezberlenilen bilgiden çok hayır gelmiyor. Onu işlemeniz, kullanmanız lazım. Şimdiki halde de evet, videolar olacak ve çok kolaylıkla ortaya videolar çıkarılabilecek. O dersi anlatan, o konu hakkında konuşan, tamamen yapay zeka üretimi videolar yapmak çok kolay. Hani en fazla yarım saatimizi alır, almaz bile.
1: Evet.
0: Öğrencilerin her yerden eğitime ulaşması kolaylaşıyor. Ama öğretmeni yine sorulara soracaklar, yaparken yönlendirici olması için ve daha ziyade kişisel gelişimleri için öğretmene ihtiyaç duyacaklar. Neden? İnsan sosyal bir varlık. Hepimiz gördük, hani bütün genç nesil bayılıyorlardı videolardan bir şey dinlemeye, internette bilgisayar başına bir şeyler yapmaya. Pandemi sürecinde bu çevrim içi öğretimde ne gördük? Sıkıldık.
1: Evet.
0: Öğrenciler artık ağlamaya başladı. Çünkü aslında fiziksel olarak öğretmenin varlığı öğrencilerde öğrenme için teşvik oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani öğretmenin artık görevi öğrenme açlığı oluşturmak.
1: Gerçekten öyle.
0: Yoksa bilgilere...
1: Merak sağlamak. Aynen, ona yönlendiriyor. Merak.
0: Aynen öyle.
1: Yaratacak şeyler.
0: Yoksa
1: yönlendir.
0: Bilgilere her yerden zaten ulaşılabiliyor.
1: Evet. Mesela böyle bir deneyimim benim de oldu. Çünkü hep biz mesela kendi dönemimizde bilgisayarlar olmadığı için doğal olarak elle her şeyi yapıyorduk.
0: Hı-hı.
1: Ama şimdi şu anki süreçte öğretmenliğimizde artık bilgisayarlar var, iPad'ler var, programlar var ve öğrencilerin bazıları resim dersleri yaparken yani klasik şeyler kullanmak istemiyorlar. Sonra bir arkadaşım dedi ki bana,

0: bir tablo üzerinden tuvale vesaireye boyalarla bir şey yapmadığınız sürece geri kalan diğer dallar, grafik, görsel iletişim tasarımı falandır filandır her şey, moda tasarımı, iç mimarlık, yani aynı zamanda tabii dış mimarlık da her şey artık programlarla yapılıyor. Dolayısıyla zaten tabletleri dijital kalemlerle çiziyoruz. Ha şöyle, motor kaslarda bir problem var. İleride bu el kasları için ciddi problem olacak. Bu ayrı bir mesele. Çünkü kullanılmaya kaslarda güçlenmiyor. Yani bu eller ileride kalem tutmakta zaten zorlanmaya başladı. Makası tutamayacak, bıçağı da tutamayacak. Evet. Yani yemek yaparken bile sorun yaşamaya, elleri güçsüz bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. El kontrolü olmayan bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak. Bu biraz ürkütücü bir açıdan bakıldığı zaman. Gerçekten. Ama normalde eğer üç boyutlu çizimleri bir program üzerinden yapmak istiyorsa zaten hani neden acı çeksin? Yani illaki kağıda kaleme ihtiyaç yok. Hani kaleme ihtiyaç artık kalemlerde elektronik. O yüzden ya bu bir geçiş süreci gerçekten ve bizim de böyle hayır asla bu olmaz demememiz lazım. Ben kendi adıma hani bir Y jenerasyonu kişisi olarak şunu söyleyebilirim. Mesela şunu tartışıyorduk öğrencilerle. Neden e-kitap olarak okumuyoruz bütün kitapları? Neden basıyoruz? Boşu boşuna ağaçlar kesiliyor diyorlar. Doğru. Yani ağaçların kesilmesi kötü bir şey ama iyi bir amaçla kesiliyorlar. Bende de ama o kağıda dokunma isteği. Çünkü uyarana ihtiyacımız var. Sadece görsel uyaran insan vücudunun sağlığı için yeterli değil. Gerçekten dengesizlik oluşturabilecek bir şey ve bir noktada bu depresyon sebebi. Dokunulmamak işkence olarak bile kullanılan bir şey. Neticede benim o kitaba dokunmam lazım, o kağıdın kokusunu almam lazım. Gitgide daha az kokuyu ayırt edebilir burunlarımız olmaya başlıyor. Yani hassasiyetimizi yitiriyoruz, insani duyularımızı yani daha az görüyoruz, daha az koklayabiliyoruz, daha az şeyin tadını ayırt edebiliyoruz ki bu bence hoş bir şey değil. Hadi yine bir araya gidelim, yine çok konuştuk.
1: Evet. Bu arada yorumlarınızı yazabilirsiniz, bu konuyla alakalı fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz, lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hemen söze geçelim çünkü bu süremizin sınırlılığı içerisinde gerçekten de yapay zeka ile alakalı değinebileceğimiz kadar çok şeye değinmeye çalışıyoruz. Radyo Light'tasınız yine de aramıza. Yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan dediğimiz gibi bahsediyoruz. Evet Gamzecim, bir sonraki soruya geçelim.
1: Evet. Istersen. Madem bu kadar önemli dedik, yapay zeka okuryazarlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Bu konuda birazcık belki konuşabiliriz. Örneğin temel kavramları öğrenebiliriz.
0: Evet, öncelikle temel kavramları öğrenmek gerekiyor. Evet. Çünkü yani şimdi aramızda da bir dil oluşuyor aslında. Her seferinde yeni bir şey hayatımıza girdiğinde o bir dille, bir iletişim biçimiyle birlikte giriyor hayatımıza. O yüzden de bu tür kavramları bilmek yapay zeka okuryazarlığının nasıl bir önceki aşamada sosyal medya okuryazarlığı vardı, şimdi yapay zeka okuryazarlığının olmazsa olmazı. Bu kavramlardan bahsetmek ister misin, terimlerden?
1: Evet, makine öğrenimi, derin öğrenme. Hı-hı. Yapay sinir ağları, hı-hı, veri madenciliği, hı-hı, doğal dil işleme gibi temel kavramlara aşina olunabilir.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi burada genel olarak bu kavramları tek tek anlatmaya çalışırsak sanırım süremiz yetmeyecek ama
1: evet.
0: Yapay zekanın en güzel yanı derin öğrenme ve biz ona öğretiyoruz. Yani sadece internetteki mevcut şeyleri araştırarak bir şey yapmıyor. Geçenlerde bir soru sordum mesela, bana bir cevap verdi. Sonra dedim ki yanlış. Bak dedim, şunu iki kere yazdın ve dedim bu cevap yanlış. Sonra bana dedi ki araştırdı. Evet dedi, özür dilerim, bir de özür diliyor. Doğrusu şu şekilde dedi ve cevabını değiştirdi. Şimdi o benden onun yanlış olduğunu öğrendi. Çünkü belki onun güvendiği bir kaynakta da yanlış yazıyordu. Ve sürekli olarak mesela ben diyorum ki şunu şunu karşılaştır, ona göre bana şunları söyle. Ve o karşılaştırırken öğreniyor, sürekli olarak öğreniyor. Zaten yapay zeka kullanırken önce bizim onu beslememiz gerekiyor bir yandan. Ona göre ona bir şeyler sormamız gerekiyor. Yoksa kuru kuru genel geçer bir cevap verir. Ama kendi durumunuzu doğru düzgün açıklayıp bakın hani şu şu şu şöyledir böyledir, ben de şöyle biriyim, durumlar şöyle şöyle diye açıklayıp sonra fikir sorduğunuz zaman çok daha duruma uygun, gerçekten çok daha yaratıcı cevaplar verebiliyor.
1: Evet, kaynakları inceleyebiliriz.
0: Şimdi ben saydım ya, böyle şunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, bunu, aha, yapabiliyor. İşte sunum yapıyor, resim, video seslendirmesi, müzik, kod yazmak vesaire, bir sürü şeyden bahsediyoruz. Bu programların hepsini bilmek, yani tanımak lazım. Olur da ihtiyacımız olursa neleri kullanacağız? Kitap adı bilmek gibi bir şey. Belki hani eskiden çok eski topraklar bilirler, ansiklopedi falan biliyorduk, evet, ya. Ya da hani böyle güvendiğiniz siteler vardır. Eğer bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız gidersiniz oradan bakarsınız. Bu da onun gibi bir şey. Duvarlarınızı boyatacaksanız bir boyacı çağırırsınız. Bu da aynı şey. Bir resme ihtiyacınız varsa görsel işleyen programları bilmek gerekiyor. Öncelikle o yüzden bu kaynakları araştırmak gerekiyor. Ki artık görsel işleyen programlar eskiden sadece bir taneydi. Ve biz genelde onu takip ediyorduk. Sonra birden ondan daha iyisi, ondan daha iyisi çok vesaire daha çıkmaya çeşitli başladı. Gitgide gerçekten inanılmaz boyutlara ulaşıyor işler. O yüzden kaynakları bilmek önemli.
1: Önemli. Sonrasında uygulamaları keşfedebiliriz.
0: Evet, bütün uygulamaları, bütün kaynakları, bilgisayar üzerinde ya da telefon üzerindeki versiyonları var. Ya da bunların eğitimleri var. Bunların okuryazarlığıyla alakalı hemen eğitimler çıkmaya başladı. İçerik üreticileri hemen videolar hazırladılar bazı platformlarda. Bu bütün açıklamalara, bütün kaynaklara, bütün uygulamalara, her şeye ulaşmak gerçekten bizim hakimiyetimizi hemen geliştirmemiz için çok önemli.
1: Evet.
0: Başka
1: etik ve güvenilirlik konularına dikkat edebiliriz.
0: Etik ve güvenilirlik konuları çok ciddi bir mesele. Hı. Çünkü bazı siteler mevcut olarak mesela Gamze'nin yaptığı resimle benim yaptığım resmi birleştiriyor. Ve ortaya çıkan şey aslında ikimizin telif hakkını, ikimizin emeğini içeriyor. Dolayısıyla bazı sitelerde tabii ki ticari olarak kullanmak için ödeme yapmak zorundasınız. Kendinize cici bir tane resim yapmışsınızdır, onu da sosyal medyada kendi hesabınızda kullanmışsınızdır ve ticari olarak kullanmıyorsunuzdur. O zaman problem yok, ama eğer işin içine profesyonel kullanım, yani ticaret girerse bunların telif haklarıyla alakalı çok ciddi sorunlar çıkıyor. Akademik açıdan bir şeyler size yazdığında siz kendiniz yazmış gibi yapıyorsunuz. Halbuki o yine belki bazı metinleri bir araya getirerek yapıyor. Şimdi biz normalde kitaplardan araştırarak ya da internet üzerinden kaynaklardan araştırarak yaptığımızda biliyoruz ki kaynak belirtiyoruz. Yoksa intihale giriyor. Dolayısıyla başkalarının emeklerine de saygı duymak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Pratik projeler geliştirebiliriz.
0: Pratik projeler geliştirmek çok önemli. Hı-hı. Neden önemli? Diyoruz, videoları izliyoruz. Şimdi anlatıyorlar. Bakın bunu yapabiliyor, onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor. Sonra tamam kapatıp oturup yine kendi hayatımıza geri dönersek bizim hayatımıza yapay zeka bir şey katmış olmuyor. Kullanmaya başladığımızda bir şeyler olmuş oluyor. Hani en kötü ihtimalle bazı görseller oluşturup bu görsellerle bir video yapmak. Hani şunu hepimiz yapabiliriz. Bir programı kullanır arka plan müziğini yaparız. Bir programı kullanır bazı görseller oluştururuz. Ya da işte fotoğraflarımızı editleriz. Evet. Başka bir programı kullanırız. Video haline getiririz bu aldığımız şeyleri.
1: Başka bir programla müzik üstüne ekleyebiliriz.
0: Evet belki. Ve en sonunda bu videomuz var. Belki arada bir dış ses olarak metin ekleyebiliriz. Ve böyle şeyleri hepimiz artık yapabiliriz. Özellikle öğrenciler, sunumlarınızda böyle şeyler yaparsanız ileride muhtemelen iş hayatınızda zaten bu şeyleri yapmanız gerekecek. O yüzden şimdiden bu konuda hakim olmak, hakimiyet sağlamak çok önemli. Ben bayılıyorum. Öğrencilerime diyorum bana bir sunum hazırlayın. Böyle müthiş sunumlar geliyor. Çok hoşuma gidiyor.
1: Çok keyifli.
0: Gerçekten çok keyifli. O yüzden hani elinizden geleni ardınıza koymayınız. Hemen bir proje kendiniz bulun ve bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Kendiniz sosyal medyadan paylaşabilirsiniz ve bunu kullanarak gerçekten büyük kitlelere de ulaşabilirsiniz. Kısacası yapın. Eğer o şeyi kullanmazsanız bir işe yaramaz. Yani kullananların tabii ki de işine yarayacak yapay zeka. Sadece hakkında bilgi sahibi olup uzak duranların değil.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir araya gidelim mi?
1: Gidelim. Sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada siz bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Başka
1: geldiniz.
0: Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan bahsediyoruz. Daha da hayatımızı kolaylaştırmak için şu yapay zeka okuryazarlığını halletmemiz lazım. Çok önemli şeyler bunlar. Başka dikkat etmemiz gereken şeyleri geçelim.
1: Evet,
0: süremizin sonuna geliyoruz.
1: Topluluklarla etkileşimde bulunabiliriz.
0: Evet, çünkü
1: yapay zeka.
0: Nasıl ki bisiklet kullanıyorsanız bir bisiklet grubuyla bir arada olmak güzel. Beraber antrenmana gidilebilir, gezilere gidilebilir, yarışlara katılınabilir. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Bazı topluluklar bir araya geldiğinde yapay zeka kullanarak çok çok çok büyük projeler oluşturabilirler. Dünya çapında projeler oluşturabilirler. O açıdan birbirimizi beslemek için ya da şöyle bir şey yaptım, şu sonucu aldım, böyle yapınca böyle oluyor diye birbirimize geri bildirimde bulunmak için çok önemli. Okuryazarlığımızı en kısa sürede geliştirmenin en iyi yollarından biri.
1: Evet.
0: Başka.
1: Yapay zeka teknolojilerini kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Potansiyel riskleri, olası sonuçları değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet, çok rica edeceğim. Buna dikkat edelim. Bir, evet. Her verdiği cevap doğru değil.
1: Olmayabilir. Evet.
0: Her yaptığı, mesela bir logo yaptıysa aman işte kontrol etme ya, bırak yapmıştır değil. Çünkü yanlış yapabiliyor, hata yapabiliyor. Ya da düzeltilmesi gereken, müdahale edilmesi gereken şeyler olabiliyor. Sorduğunuz sorulara yanlış cevap verebiliyor. İşte benim az önceki örneğimdeki gibi sonra yanlış bu, şöyle şöyle diye siz çıkışınca bu sefer ay özür dilerim diyor, biraz daha araştırma yapıyor, özür dilerim diyor. Yapay zekacığımız boynunu büküp daha fazla çalışıyor. O da öğreniyor. Çünkü onun da bu çocukluk 2 yaşında yapay zekalardan bahsediyoruz. Daha çocuklar ve öğreniyorlar. İleride çok daha fazla şey bekleyebiliriz tabii ki. Ama şu anda hata payları çok yüksek. O yüzden öyle işte sınav soruları buldum, bu sorulardan çıkacakmış, ben bunları buraya yazayım, doğru mu yanlış mı kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerinizi, onu beslerken kendimizle alakalı şeyler söylüyoruz tabii ki. Ama kişisel verilerin güvenliği için çok çok çok dikkat edin. Normalde kişisel verileri tutmadığını söylüyor. Ama bunu gidip de bir yerlerde kullanır mı? Dikkat etmek lazım. Hatta bir ülke bu yüzden bazı yapay zeka sistemlerinin, yani bazı şeylerin kullanılmasını yasakladı. O yüzden kişisel verilerin güvenliğiyle alakalı fazladan dikkat etmemiz lazım. Var mıdır başka bir şey?
1: Güvenlik, dediğin gibi ön yargı, etik ve sosyal etkiler gibi konulara da dikkat etmek gerekiyor. Diğer disiplinlerle entegrasyonunu keşfedebiliriz. Yapay zeka birçok disipline entegre edilebiliyor.
0: Hı hı.
1: Örneğin istatistik, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerle yapay zekayı entegre ederek daha geniş bir perspektif elde edebiliyoruz.
0: Evet, kısacası mesleğiniz her neyse, aşçılık da olabilir,
1: evet,
0: öğretmenlik de olabilir, herhangi bir meslekte ben bundan nasıl yararlanabilirim mi düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok disiplinler arası bir şey ve her şeye cevap verebiliyor. Bir iş başlatmak için de öyle, ama tabii ki sorgulayarak, hiçbir edindiğimiz bilgiyi sorgulanmadan zaten kabul etmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yardımları da birazcık düşünüp hani kendi süzgecimizden de geçirerek bizim ne işimize yarar? Her konuda illaki bir işe yarayabilir. Tasarruf yapmak konusunda da, yönetim konusunda da, yeni fikirler konusunda da her konuda bize yardımcı olabilir. O yüzden bunu hemen bulmak ve hemen harekete geçmek, hemen projelere başlamak gerekiyor.
1: Evet, bu şekilde.
0: Şimdi bizim aslında normalde projeden kastımız yapmaya çalıştığınız şeylerin, mesela ne bileyim, şunu düşünün, hep size soruyorum ya, eğer her şey mümkün olsaydı, maddi bir problem olmasaydı, ne mesleği yapmak isterdiniz? Bunun üzerine düşünüp gerçekten yapay zekayı kullanarak böyle bir şey yapılabilir mi diye sormak lazım. Yapay zekadan kaçmayalım. Bir öcü değil. Evet, bazı problemleri var ama zaman içinde kendini geliştirecek ve bu bizim mesleklerimizi kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersi, ya para vererek zaman satın alıyoruz ya zaman vererek para kazanıyoruz. Ama aslında her ikisine ihtiyacımız var. Daha kısa sürede daha gelir elde edebilmemiz, daha kaliteli işler çıkarabilmemiz için yapay zeka gerekli. Korkmayalım, kullanalım. Ha bu arada kendi projelerinize başlayın dediğim şudur. Eğer ufacık bir video yapacaksanız bile kendinize sosyal medyada paylaşacak. Bu da eğer yapay zeka ile yapıyorsanız sizin yapay zeka ile yaptığınız ilk projeniz olacak. Lütfen bize yazın. Hiç projeler yaptınız
1: evet.
0: mı? Böyle ben de denedim, video yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım dedikleriniz varsa. Siz kendi mesleklerinizde kullanıyor musunuz? Benim mesela kuzenim oyun yazıyor, yani yazılımcı ve oyun kodluyor. ve onun da gayet işine yaramış. Eminim pek çok farklı meslekte de işe yarıyordur. Lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bugünkü süremizin sonuna geldik.
1: Sonuna geldik.
0: Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi. Evet. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir, bir şeyler katabilmişizdir. Evet. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Al Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. İster maddi sıkıntılar, ister sevdiğimiz birinin kaybı, isterse beklenmedik hastalıklar olsun, hepimiz zor zamanlardan geçmenin nasıl bir şey olduğunu biliriz. Hayatımız asla dertsiz olmayacaktır. Ama Tanrı, Rab aracılığıyla bizlere içinde bulunduğumuz koşulların zorluğunu aşan bir içsel esenlik vermiştir. Zor zamanlarda esenlikte olmak mümkün mü adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, kötü zamanlarda esenlik mümkün mü, yoksa bu sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü? Kutsal kitap bu konuda sadece konuşuyor ama bir açıklama yapıyor mu? Kötü zamanlarda esenliğimiz olabilir mi? Dostlar, kötü zamanlarda olağanüstü ve tarif edilemez bir esenliğe sahip olmak mümkündür. Bu programın başlığı da zaten bu. Kötü zamanlarda esenlik mümkün mü? Yanıtımız da evet. Yuhanna 16:33'e şimdi bakmanızı istiyorum. Rabbimizin ve onun öğrencilerinin en zor günlerinde bu sorunun yanıtını buluruz. Bakın ne diyor. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Hayattaki büyük dertlerde, sıkıntılarda, denemelerde, kalp kırıklıklarında ve reddedilmede, baskı, gerginlik ve stres anlarında esenliğimiz olabilir mi? Her şeyden önce Tanrı bizim esenlikte olmamızı istemiştir. Birisi, bir dakika, şimdi bu esenlik herkes için mümkün mü diye sorabilir. Hem evet ve hem hayır. Bir yandan bu herkes için mümkündür ama diğer yandan Rab İsa Mesih'i reddedenler sözünü ettiğimiz esenliği asla tadamazlar. Kötüler için esenlik olmayışının nedeni budur. Romalılar 3:17'de Elçi Paulus Tanrı'nın doğruluğunu kabul etmeyen kişilerden söz eder. Tanrı'yı anlamıyorlar, Tanrı'ya yönelmiyorlar, Tanrı'ya sırt çeviriyorlar ve onunla ilgilenmiyorlar. Romalılar 3:17'de böyle insanlar için esenlik yolunu bilmediler diyor. İmansızların yani inanlı olmayanların neden esenliği olmaz? Çünkü esenlik yolunu bilmiyorlar. Eğer birisi onlara açıklasa bile onu reddediyorlar. İşte bu yüzden o esenliği tadamazlar. Tanrı harika bir armağan olan esenliği bizlere bağışlamıştır. Ama herkese değil. Ona güvenmeye, iman etmeye razı olanlara esenlik armağanını vermiştir. Tanrı bunu mümkün kılmak ister. Ama kurtulmamış kişilere esenlik yoktur. Sizden 3 sözcük yazmanızı istiyorum. Çünkü her şey bu 3 sözcükte özetlenir. Gerçek esenliğin adımları nelerdir? Bu adımlar sevgili dostlar koşullara göre değişmez. Öyle mi diye sorabilir, sen benim koşullarımı bilmiyorsun diye itiraz edebilirsiniz. Evet ama bilmem gerekmiyor. Ben de zaman zaman sevgili dostlar hayatımda çok zor zamanlardan geçtim. Çok çetin sınavlardan, tarifi imkansız denemelerden ve ağır koşullardan ben de geçtim. Aynı zamanda 40 yıl boyunca hiçbir şey değişmeden yaşamış olan insanlar tanırım. Ancak o insanların bazıları içlerinde acılık, öfke, gücenme ve düşmanlık olmadan esenlik, sevinç ve hoşnutlukla yaşadılar. Çoğumuzun ben artık buna katlanamıyorum dediği durumlardı bunlar. Evet, esenlikte olabilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerimi unutmayın çünkü hepsinin temelidir bunlar. İsa Mesih'le canlı bir birlikteliğimiz var mı? 3 sözcük. Eğer insan kavrayışını aşan esenliği tadacaksam ve her şeye rağmen huzur içinde kalmayı başaracaksam, bu 3 sözcük temeldir. Şimdi ilk sözcüğümüz neymiş bakalım. İlk sözcük iman. Günahlarımı bağışladığına güven duymalıyım. Sonsuz güvencem bağışlanmış olmama dayalıdır. Eğer bu konu net değilse, öldüğünü

0: Düz anda sonsuza dek kaybolmayacağınızı bilmeden nasıl esenliğiniz olabilir ki? O zaman nasıl esenlikte olabilirsiniz ki? Demek ki birincisi iman. İkinci sözcük ise odak. Yeşaya 26:3-4'ü açmanızı istiyorum. Bakın ne diyor ayetlerde. Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun. Rab'be sonsuza dek güvenin. Çünkü Rab, evet, Rab sonsuza dek kalıcı kayadır. Burada görmenizi istediğim şey şudur. Genellikle esenliğimizi bize kaybettiren nedir? Ne olur da esenliğimizi kaybederiz? Karşımıza bir sıkıntı çıktığında ona odaklanırız. Ne kadar çok odaklanırsak sıkıntı gözümüzde o kadar büyür, yoğunlaşır ve sonunda da bizi ne yapar? Felç eder. Sıkıntının pençesine düştüğümüzde onu düşünürüz. Ağlarız, nefret ederiz, güceniriz, yakınırız. Yeşaya 26, 3. ayet bakın ne diyor? Düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun. Sabah kalktığımızda bütün yüreğimizi ve düşüncemizi Mesih'e odaklamalıyız. Onunla canlı bir beraberliğimiz vardır. Eğer Mesih'le canlı bir beraberliğin varsa, o zaman hayatın başka bir şeyin etrafında dönüp durmaz. Kurtuluşa kavuşmak için ona güvendimse ve odaklandımsa, onun kim olduğunu anlıyorsam ve onunla ilişki içindeysem, o zaman odak noktam Mesih olur. Bu son derece önemlidir. İsa Mesih'e odaklandığınızda başka bir şeye odaklanamazsınız. Elbette başka şeyler düşünebilir ve bunlarla uğraşabilirsiniz ama Mesih'e odaklandıysanız hayatın koşulları ne kadar zor olursa olsun sizi tuzağa düşüremez ve felç edemez. Elçi Paulus'un sözünü ettiği Tanrı'nın bütün kavrayışı aşan esenliği bir hayal ürünü değildir. Bu tam anlamıyla gerçektir. Bunu anlayamazsınız. Belki ilahiyat terimleriyle açıklayabilir ama gerçekten anlayamazsınız. İsa Mesih Yuhanna 16:33'te bakın ne diyor? Bende esenliğiniz olsun. İsa Mesih böyle diyor. Bu nasıl olabilir? Her şeyden önce ona güvenerek ve iman ederek olur. İkinci sözcük odak, üçüncü sözcük ise izlemek. Bu üç sözcüğü bir tarafa not ederseniz çok iyi olur. İman, odak ve izleme. İzlemek derken ne demek istiyorum? Mezmur 119:65'i açarsanız mezmurcu bunu çok iyi açıklayan bir ifade kullanıyor. Ona iman etmek, ona odaklanmak ve onu izlemek. Mezmur 119:165'te şöyle diyor. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey sendeletmez onları. Bunun anlamı nedir? Öncelikle yasayı sevenler deyişinin açıklamasını Yuhanna 14, 15 ve 16. bölümlerde görebilirsiniz. İsa Mesih, beni seven buyruklarıma uyar diyor. Sözümü dinleyeceksiniz, beni izleyeceksiniz diyor. Eğer Mesih'in esenliğini istiyorsam, ona kurtuluşum için güvenmeliyim. Çevremde olanlara bakmak yerine ona odaklanmalıyım. Ve üçüncü olarak onu izlemeliyim. Peki onu izlemek ne demektir? Sevgili dostlar, onu izlemek onun sözünü dinlemektir. Konuyu oraya getireceğinden korkuyorum dediğinizi duyar gibiyim. Onun sözünü dinlemek. Tanrı'nın sözünü dinlemeyip esenlikte kalmak mümkün değildir. Söz dinlemezlik sahile vurup kayalarda dağılan büyük dalgalar gibidir. Hiç huzur yoktur sevgili dostlar. Hiç esenlik yoktur. Hiç sakinlik yoktur. Rüzgarlarla sürüklenir, kayalarda dağılırsınız. Söz dinlemeyen bir kişide esenlik olmaz. Demek ki iman neyin anahtarıymış? Tanrı İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle esenliğimiz için ilk adımı attı. Mesih'in kutsal ruh aracılığıyla bizlerde yaşaması esenliğimizi sağlar. Ancak imanın ardından odak ve izleme gelmelidir. Belki de bazılarınız diyebilir ki bu çok basit. O zaman size şöyle sorayım. Tanrı neden bunu karmaşık yapsın ki? Size bunu neden karmaşık sandığımızı ama aslında neden bu kadar basit olduğunu açıklayayım. Ne zaman karmaşık oluyor biliyor musunuz? Uğraşmak istemediğim bir şeyle karşılaştığımda karmaşıklaşıyor. Neden karmaşıklaşıyor? Çünkü sorunla uğraşmak yerine etrafından geçmeye çalışıyorum. Tanrı'yı bir manevrayla atlatmaya çalışıyorum. Ben asla Tanrı'yı atlatmaya çalışmam diyebilirsiniz. Ama genellikle yaptığımız budur. Tanrı'ya şöyle deriz. Ya Rab, bunu hayatımda istemediğini biliyorum. Sana İsa Mesih'in adıyla bir şekilde şükrediyorum. Ama senin sözünü es geçmem gerekiyor. Bunun bir kısmı içkiler, uyuşturucular, zevkler ve cinselliktir. Tanrı'yla yüzleşmeden durumu çözmeye çalışmak budur. Şimdi, üç sözcüğümüze yeniden bakalım. Neydi? 1- iman, 2- odak, 3- izleme. İzleme demek, onun sözünü dinlemek demektir. Şimdi dinleyin. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim esenliğimizi kaybetmemize neler neden olur? Biraz düşünmenizi isterim. Size esenliğinizi neler kaybettiriyor? Bazen hayatınızdan memnunsunuzdur. Huzurunuz yerindedir. Her şey istediğiniz gibi olmayabilir ama içiniz sakindir. Geceleyin yatağa uzanıp da yüreğinizde İsa Mesih'in onayı ve varlığı olduğu halde huzur içinde uyumaktan daha güzel sevgili dostlar bir şey var mı? Mücadele yok, kavga yok, onunla bununla aranızda duran hiçbir engel yok, Tanrı'yla aranızda hiçbir engel yok. Dostlar, bunu parayla satın alamazsınız. Takasla alamazsınız. Kontrol edemezsiniz. Bunu almak için Tanrı'yı manevrayla atlatamazsınız. Esenliğimizi kaybetmemize neler neden olur? 3 şey. Bunları yazın ve sonra da hayatınızdan çıkarın. 3 şey var dedik. Birincisi günah. Günah esenliğinizi kaybetmenize neden olur. Hayatınızda olmaması gereken bir alışkanlık, bir tutum, bir eşya, bir arzu ya da bir eylem olabilir. Onun orada bulunmaması gerektiğini bilirsiniz ve ne zaman Tanrı'ya karşı dürüst olsanız, O bunu size hatırlatır. Ne olduğunu biliyor musunuz? Tanrı'yla aranızı bozan bir şeydir bu. Günah ve esenlik birbirine karşıttır. Her şeyi unutsanız da lütfen bunu unutmayın. Tanrı'yla barış içinde olmak için ikisi yan yana olamaz. Günah varsa esenlik olmaz. Ya günah ya esenlik vardır ama aynı yürekte günah ve esenlik sevgili dostlar bir arada bulunamaz. Sizi bilmem ama ben bu dünyada tüm kavrayışı aşan esenlikten daha değerli bir şey görmedim. Dilerseniz Filipeliler 4:7'yi okuyabilirsiniz. Rabbin sözü orada aynen bunu söylüyor. Size kendimle ilgili bir keşfimden söz etmek istiyorum. Şu tür bir baskıya dayanamam. Kasıtlı olarak, bilerek Tanrı'nın sözünü dinlememek. Sevgili dostlar, bununla baş edemiyorum. Neden birçok kişinin genç öldüğünü biliyor musunuz? Birçokları genç ölüyor çünkü Tanrı diyor ki, sana verdiğim zaman bu kadar. Birçok kişi acele ediyor. Söz dinlemezlik, isyan, güceniklik, düşmanlık, öfke, vazgeçememe. Peki şimdi bana nasıl muamele gördüğümü bir bilsen. İşte bu yüzden vazgeçemiyorum diyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Öncelikle kendi esenliğinizi kaybediyorsunuz. Ne yaptığınızı biliyor musunuz sevgili dostlar? Kendinizi bedensel ve duygusal olarak yavaş yavaş öldürüyorsunuz. İşte buna değmez. Size bir itirafta bulunacağım. Esenliğimizi kaybetmemizin ikinci nedeni şeytanın bende çok çalışması ve beni sık sık alt etmesidir. Bunu sık sık benim hayatımda kullandı. Bir süre öncesine kadar bunu fark edemedim. Bu metne geldiğimde "Ya Rab!" diye seslendim. Evet, esenliğimizi nasıl kaybederiz? Birinci neden günahtır. İkincisi ise yarının derdini bugünden düşünmektir. Yani kaygılardır. Bu konuda ben zayıfım. Kendimi yarın, öbür gün, gelecek hafta ve gelecek ay ne yapacağımı düşünürken yakalıyorum. O günün dertlerini bugüne getiriyorum, bugüne taşıyorum. Dağdaki vaazın Matta 6:31-34'teki kısmında bakın ne diyor Rab. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Eğer sevgili dostlar odak noktanız Mesih olursa yarınlarınızla o ilgilenecektir. Yarını bugüne getirmeyin. İtiraf etmeliyim ki bu benim mücadelelerimden biridir. Eğer esenliğim kaybolmuşsa %99 bu nedenle kaybolmuştur. Masama yerleştirdiğim bir deyiş şöyledir. Hiç kimse günün yükü altında ezilmez. Ancak yarının yükleri bugünün yüklerine eklendiğinde ağırlığı taşıyamazsınız. Şimdi sevgili dostlar bizler bunu biliyoruz değil mi? Yarının yükleri bugünün yüklerine eklendiğinde onların altında eziliriz. Bu nedenle kendime şöyle soruyorum. Ben bunu neden yapıyorum? Neden yarının yüklerini bugüne taşıyorum? Şeytanın esenliğimizi çalmaya yönelik en sinsi yöntemlerinden biri işte budur. Ancak Tanrı'nın huzuruna gelip de "Ya Rab, bu yükleri senin huzuruna kaldırıyorum. Sana bağışlaman için teşekkür ediyorum. Sabrın için hamd ediyorum ve hepsini sana veriyorum." dediğim zaman şaşırtıcı bir değişim oluyor. Bir gün ofisime döndüm. Toplantıdan sonraydı. Yorgun ve bitkindim. İskemleye şöyle oturdum. Sekreterim geldi. "Bunu bütün hayatınız boyunca yapacaksınız. Nasıl hayatta kalacaksınız?" "Teker teker," dedim. "Teker teker." Bazı genç önderler şöyle der. "Ben 20 yaşındayım ve 40 yıl içerisinde haftada 3 vaaz vereceğim." Oysa yarının kaygısı yarında kalmalıdır. Yarının yükünü bugünden düşünmeye başlarsam esenliğim kaçıyor. Aslında zaten bunun bugünle yarınla ilgisi yoktur. Odakla ilgisi vardır. Mesih'in yeterli olduğuna, ona güvenebileceğime iman ederek gözlerimi ona çevirmeliyim. Bazılarınız gerçekten zor koşullarda yaşıyorsunuz. Belki de evliliğinizden hiçbir çıkış olmadığını düşünerek uzaklaşmak istiyorsunuz. Yarını, gelecek ayı, gelecek yılı düşünerek kaygılanıyorsunuz. Teker teker Ya Rab İsa. Böyle söylemeliyiz. Teker teker Ya Rab İsa. Tek yolu budur. Matta 6:34 ve 28'de İsa Mesih'in ne dediğini hatırlarsınız. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Evet, Rabbimiz böyle söylüyordu. Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Evet, Rabbimiz böyle söylüyor. Yarın ne yiyecek diye kaygılandığı için ağaçlardan düşüp ölen kaç serçe gördünüz sevgili dostlar? Hiç. Hatta onların sigortaları, güvenceleri filan da yok. Kış için yeterince fındık yok diye kaygılandığı için oraya buraya saldıran kaç sincap gördünüz? Kuşlar ve sincaplar bizden daha fazla esenliktedir. Neden biliyor musunuz? Çünkü günübirlik yaşıyorlar. Tanrı'nın ne dediğine bakın. Neyle yaşayacaklar? İmanla. Yakup diyor ki, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yakup 4:13-16'da. Yarın için sevgili dostlar kaygılanmayın. Şimdi de son bir nedene geldik. Birinci neden günahtı, ikincisi kaygılardı, üçüncüsü ise Tanrı'dan kuşkulanmaktı. Evet, Tanrı'nın vaatlerinden kuşkulanırız. Tanrı'nın vaatlerinden kuşkulanmaya başladığınızda imanınızı kaybedersiniz. Esenliğiniz de onunla birlikte uçup gider. Acaba kaçınız maddi sıkıntılarla boğuştuğunuz için feryat ettiniz? Ne yapacağımı, bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ya Rab, sadece sana güveniyorum dediniz. Tanrı'ya güvendiğinizi söylüyorsunuz ama aslında yaptığınız şey kaygılanmak. Ona güveniyorsanız şükredersiniz. İsa Mesih, senin yapacakların için teşekkür ederim. Ben bunu çözemiyorum. Nasıl olacak bilemiyorum. Ama sana güveneceğim ve sana bırakacağım. Bütün kavrayışı aşan esenlik işte budur. Dilerseniz Filipililer 4:7'yi okuyabilirsiniz. İmanın, odağın ve onu izlemenin sonucu nedir? Açıklayamadığım ama Mesih'e odaklandığım, hayatımı temiz tuttuğum ve onun sözünü dinlediğim sürece zevk aldığım bir esenliğim olur. Kim olduğunuz ve nerede olduğunuz önemli değildir. Belki de içinizden şöyle bir şey diyorsunuz. Bir dakika, bir şeyi unuttun. Sevgili dostlar, nedir o unuttuğum şey? Bana kötü muamele eden şu insanlarla ne yapacağım? Onlara karşı nasıl davranacağım? Onlarla ne yapacağım? Bundan neden söz etmediğimi biliyor musunuz? Çünkü konumuzla hiçbir ilgisi yok. İsterseniz şimdi dileyin. Siz esenliğinizden vazgeçmedikçe kimse esenliğinizi sizden çalamaz. Sizden çalamaz çünkü sizin esenliğinizin onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Benim esenliğim, benim Mesih'le olan beraberliğime, ona odaklanmama, temiz bir yaşam sürmeme ve neyi dinlememe bağlıdır sevgili dostlar? Onun sözünü, Rab İsa Mesih'in sözünü dinlememe bağlıdır.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda içsel esenliğin, gerçekten memnun olma duygusunun koşullarımıza bağımlı olmayan ve Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu gördük. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5-34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.
2: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5-34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM.

0: father's heart. Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Malaki 3. bölüm 15. ayette "Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor. Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor" denir. Tanrı'yı ayartmaya çalışabileceklerini ve bunun yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlardı. Ama aynen Habakuk'un da kendi zamanında gördüğü gibi Tanrı ulusun hayatında aktifti ve onları yargılayacaktı. İnanıyorum ki kulise bakıp Tanrı'nın dönen tekerleklerini görsek Tanrı'ya merhamet etmesi için dua ederiz. Tanrı hareket halindedir ama biz bunu fark etmiyor gibi yaşıyoruz. Malaki 3. bölüm 16. ayette bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı denir. Başka bir deyişle hala Tanrı'yı seven ve bir araya gelen ufak bir grup vardı. Ve bu insanlar Tanrı'dan korkuyorlardı. Birbiriyle konuşuyor ve paydaşlıkta bulunuyorlardı. Rab dediklerini dinledi ve işitti. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı deniliyor. Kutsal kitabın her yerinde Tanrı'nın kayıt tuttuğu fikri bulunur. Ben yukarıda Tanrı'nın içine yazdığı bir defter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Tanrı unutmaz ve öyle bir kitaba da ihtiyacı yoktur. Yazılan kitap konusu vahiy kitabında da geçer ve 3. bölümde o kitaptan bir isim silineceğini öğreniyoruz. Vahiy 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama sarkta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım der. Bunlar olabildiğince güçlü sözlerdir ve doğrusunu söylemek gerekirse vahiy kitabındaki anlaması en güç kısımlardan birini oluşturur. Tanrı'nın cennette bir sürü defter tuttuğunu sanmıyorum ama Tanrı bu tür örnekleri sizin ve benim söylediklerini anlayabilmemiz için verir. Ayrıca vahiy kitabının sonunda kaybolanlar beyaz tahtın önüne geldiklerinde kitapların açılacağı ve bunlardan birkaç tane olacağı da söylenir. Buna ek olarak kurtulanlar için de vahide 20. bölümde bir kitaptan söz edilir. Bu benim için okuldayken aldığım karne gibidir. Öğrenciyseniz karne alırsınız. Karne almak için yapmanız gereken tek şey okula kayıt olmaktır. Kuzunun yaşam kitabına Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ederek girerseniz bu bir daha silinmez. Bir karneniz olur. Kuzunun yaşam kitabındaysanız kayıtlısınızdır. Ve daha sonra not almaya başlarsınız. İncil çalışmasındaki performansınız yazılır. Bunun için size kaç veriliyor? Bugünlerde peki alıyor musunuz yoksa sınıfta kalmak üzere misiniz? Onun için yaşadığınız hayat nasıl? Onun için yaptığınız hizmet ne durumda? Tanrı bunların hepsine dikkat etmektedir ve bunlar kaydedilir. Bu yüzden Sart Kilisesi'ne isimlerin yaşam kitabından silineceği söylendiğinde bu söylediğinin hizmetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hizmetten söz edilmektedir. Bu sözler yaptıkları hizmetle ilgilidir. Birçoğumuz karne alacağız ama bazıları Hristiyan yaşamında başarısız olacaklardır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda yaptığımız işlerin ateşle sınanacağını söyler. 1. Korintler 3. bölüm 11-15. ayetler. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisini kurtaracak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Rab'den korkup sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı dendi. Tanrı'nın bir kitaba ihtiyacı yok çünkü Tanrı her bilgiye sahiptir ve dünyanın en gelişmiş bilgisayar hafızasından daha güçlü hafıza ondadır. Bütün bilgiler onda. Cennette yangından çıkmış gibi kokan pek çok insan olacak. Ve doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de yanan ateşten çıkarılan birer kömür parçaları olacak. Hiçbir şey yapmamışlardır ve karnelerinde de notları yazılmıştır. Tanrı'nın kitabından eski antlaşmanın başka bir yerinde daha söz edildiğini görmekteyiz. 56. Mezmur 8. ayet "Çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi?" denir. Mezmur yazarı "Çektiğim acıları kaydettin" der. Rab şimdiye kadar nelerden geçtiğini bilir. Belki komşularınız, topluluğunuzdakiler ve pastörünüz dahi bunları bilmez ama Tanrı bilir. Karanlık onun için ışıktır. Nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı bilmektedir. "Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin" diyor mezmur yazarı. hayatlarımızı kaydeden bir kitap var dostum. Bunu her zaman bize göstereceği bir film olarak hayal ediyorum. Hayatımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar tamamıyla göreceğiz. Her şey orada olacak. Gösterilen şey vaizin cenazenizde ne kadar harika olduğunuz ve ne kadar iyi bir topluluk üyesi olduğunuz hakkında söylediği sözler olmayacak. Tanrı hayatınızı olduğu gibi gösterecek. Sizi bilmem ama ben kendi hayatımı görmeyi pek istemem. Ama sanıyorum bir gün bununla yüzleşmemiz gerekecek. Malaki 3. bölüm 17. ayette her şeye egemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaklar diyor. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. Tanrı ne kadar güzel sözleri kullanır. Tanrı mücevherlerini ortaya çıkartacaktır ve kilise orada olacak. Kilise çok değerli bir incidir. İsrail incilere hiç fazla değer vermedi. Yahudi olmayanlar ise daha fazla değer veriyor. Ve büyük değeri olan inci onun kendi değerli kanıyla satın alınan inanlar topluluğudur. Tanrı mücevherlerini ortaya çıkartacak ve bunlardan da çokça olacaktır. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim diyor. Bu ayet bu sıradaki arda kalan imanlardan da söz eder. Malaki 3. bölüm 18. ayette o zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz der. Malaki'nin zamanında ve çağın sonundaki gibi bir zamanda yaşıyoruz. Doğru olanla olmayanı birbirinden ayırt etmek gerçekten zor. Ancak İsa Tanrı'nın belirlediği günde geri döndüğünde kimin gerçek ve kimin sahte imanlı olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkacak ve görülecektir. Malaki 4. bölümde Rabbin günü ve doğruluk güneşiyle ilgili peygamberlik bulunmaktadır. İbranice İncil'de Malaki kitabı 4 bölüm değildir. 4. bölüm 3. bölümün sonunda yer almaktadır ancak İngilizce ve Türkçe çevirilerde bu 6 kısa ayet ayrı bir bölüm oluşturur. 4. bölümde Rabbin günü ve bunu getiren doğruluk güneşiyle ilgili peygamberliği görürüz. İlk ayet büyük sıkıntı zamanının canlı bir anlatımıdır. Malaki 4. bölüm 1. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, işte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakacak. Yani yanıp kül olacaklar. Vahiy kitabında bir güçlü darbeyle dünyanın nüfusunun 1/4'inin silineceğini vahiy 6. bölüm 8. ayette o gün için okuruz. O gün hepsi yanacak, onlarda ne kök ne dal bırakılacak diyor. Bunun ölümün inanlı olmayan için her şeyin sonunu getirdiğini ve kurtulmamış kişi için ölümün yok olma olduğunu söyleyen öğretiyle ilgisi bulunmaz. Kutsal kitap bunu öğretmemektedir. Kutsal kitap ister kayıp ister kurtulmuş olan vücudunuzun mezara gittiğini öğretir. Canınız ya da ruhunuz sonsuzluğa ya cennete ya cehenneme gider dostlarım. Bu ayet kurtulmamış olanların büyük sıkıntı zamanında yargılanacağını ve yeryüzünden silineceklerini öğretmektedir. Malaki 4. bölüm 2. ayette ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız der. Eski antlaşmadaki doğruluk güneşi İncil'de parlak sabah yıldızıyla aynı kişidir. Ancak İncil'de Mesih'e hiçbir zaman doğruluk güneşi denilmez ve eski antlaşmada da hiçbir zaman parlak sabah yıldızı denilmemektedir. Birazdan bu ayete biraz daha dikkatli bakıp bunun nedenini de göreceğiz. Malaki 4. bölüm 3. ayette kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Böyle diyor her şeye egemen Rab diye yazar. Rab bu dünyaya egemenliğini kurmak için geldiğinde kötüler ezileceklerdir. Onları seramikten bir tabak gibi parçalara ayıracak Tanrı. Kutsal kitabın kullandığı dil budur. Hoşunuza gitmiyorsa da elimden bu noktada bir şey gelmiyor. Malaki 4. bölüm 4. ayette kulun Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın der. Malaki'nin bu peygamberliğinden sonra İsrail cennetin göğe alınacağı bir döneme girecek. Tanrı artık yayında olacaktır. 400 yıl sonra başka bir Zekeriya belirecek ve Cebrail ona gelip vaftizci Yahya'nın doğuşunu bildirdiği zaman tapınakta Luka 1. bölüm 5 ila 25. ayetlerde de gördüğümüz gibi hizmet ediyor olacaktır. 400 yıllık sessizlik işte o zaman bozulur. Bu arada İsrail Musa'nın yasasını hatırlamalıdır. Musa'nın yasası onların hayatı, onlar için Tanrı sözü olacak. Onlar Musa'nın yasa sistemi altında yaşayacaklardır. Malaki 4. bölüm 5. ayette Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim der. Vahiy kitabı son günlerde belirilecek olan iki tanıktan söz eder. Vahiy 11. bölüm 3 ila 12. ayetler arasında. İkinci tanığın kim olacağını bilmiyorum ama bir tanesinin İlyas olacağından neredeyse eminim. Dindar Yahudilerin evinde fısıh yemeğinde masaya kimsenin oturmadığı bir sandalye koyulur. Bu gelecek olan İlyas içindir. Vaftizci Yahya ortaya çıktığında Yahudiler onu İlyas sandılar. Ama vaftizci Yahya kelimenin hiçbir anlamıyla İlyas değildir. Kutsal yazılar Yahya'nın İlyas olabileceğini yazar ama bu da değildir ve önemli olan da budur. Eğer Mesih egemenliğini kurmuş olsaydı Yahya İlyas olurdu. Peki bu nasıl olabilir? Bunun cevabını gerçekten veremeyiz. Bizim için bu bir sırdır. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim diyor. Vaftizci Yahya bu peygamberliği gerçekleştirmedi çünkü o dünyanın kurtarıcısı olan Mesih'i bildirmekteydi. Bu Rabbin geleceği korkunç günü bildirmekten biraz farklıdır. Malaki 4. bölüm 6. ayette ise o babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim der. Eski antlaşmanın son sözü lanettir. Lanet Adem ve Havva Aden bahçesindeyken ve Tanrı'ya itaatsizlik ettiklerinde geldi. O zaman Tanrı toprağın lanetleneceğini ve lanetin üstlerinde kalacağını söyledi. Lanet günahtır ve Rab dünyaya ikinci kez gelene kadar da ortadan kalkmayacaktır. Bugün hala insan ailesiyle birliktedir. Bunu görmek için tek yapmanız gereken etrafa bakmak olacaktır. İster sebze, ister çiçek, ister ağaç olsun, her ekmeye çalıştığınız şeyi yiyip mahveden sümüklü böceklerin, böceklerin ya da başka yok edici varlıkların olmadığı bir yerde yaşıyorsanız, yeni milenyuma yani bin yıllık egemenliğe girdiniz demektir. Ve yine hiç günahı olmayan bir toplumda yaşıyorsanız yine milenyuma girdiğinizi söyleyebilirim. Ama ben günümüzde etrafımıza baktığımda lanetin hala insanlığın ve yeryüzünde var olduğunu görebileceğimiz düşüncesini taşıyorum. İkinci ayetin altının çizilmesi gerektiğini inanıyorum bu bölümde. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak diyor. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Eski antlaşma sadece bir lanetle sonlanmaz. Güneş batmış olsa da etraf çok karanlık olsa da yeni bir günün geleceği umuduyla sonlanmaktadır. Bizler şimdi günahın gecesinde yaşıyoruz ve dünya karanlık. Bugün en karanlık zamandaymışız gibi geliyor ama doğruluk güneşinin doğacağı ve küçük dünyanın üstüne ruhsal ışık düşeceği zaman yaklaşmaktadır. Doğruluk güneşi Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Başka deyişle doğruluk güneşi İsa Mesih'in ta kendisidir. Vahiy kitabını sonlandıran ayetleri dinleyelim. Vahiy 22. bölüm 16. ayet. Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim. Davut'un kökü ve soyu bu dünyayı yönetecek kral olduğu anlamına gelir ama aynı zamanda da parlak sabah yıldızıdır ki bunun yeni bir şey olduğunu da söylemek isterim. İnsanlığın her zaman göklere ilgi göstermesi ilginç. Bizim bildiğimiz astronominin kökleri batıl inançlarla dolu olan astrolojideydi. Siz bunlar çok eskiden karanlık çağlarda insanların batıl inançlarının olduğu zamanlardaydı ama günümüzde bizler gelişmiş insanlarız diyebilirsiniz. Günümüzde insanlar gök cisimlerini gözlemlemektedir. İlk önceleri göklerin güzelliğini duydukları merak yüzünden çıplak gözle bunu yaptılar. Sonra mekanik bazı cihazlar yapıldı ve günümüzde bilim adamları gökleri şimdiye kadar yapmış olduklarından çok daha büyük bir çapta incelemektedir. Kutsal kitap insanların dikkatini tekrar ve tekrar göklere çevirir. 8. mezmurda seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu göz önüne alasın? İnsan soyu ne ki ona ilgi duyasın der. Bu sorunun yanıtı gök bilimcinin insan olduğudur. Bütün bunları görüp Tanrı'ya şükran ve övgü verebilecek olan insandır. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmaktadır Tanrı'nın. Yaratılış 15. bölüm 5. ayette sonra Avram'ı dışarı çıkararak göklere bak dedi. Yıldızları sayabilir misin? İşte soyun o kadar çok olacak. Eski antlaşma Tanrı'nın insanlara gökleri bakmasını söylemesiyle noktalanır. Ve insanların yukarıya bakması iyidir. Malaki bir darbe ile sonlanır. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Ve insanlığın hikayesi bitmeden perde kapanır. İnsanlığın üzerine karanlık çökmektedir. Ama hikaye daha bitmedi. İyiler ve kötüler var. Ama iyiler daha kazanamamışlardır. Tanrı göklere bakın. Göreceklerinizi kaçırmayın der. Görmeniz önemlidir dostlarım. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız der. Bu güneşin doğacağına dair bir vaattir. Dünyanın güneşin doğuşunu beklediğini söyleyen bir şarkı var ama kilise yani inanlar topluluğu başka bir şeyi bekler. Eski antlaşma bekleyiştir. Bir bakıma tek başına durursa dünyanın en hayal kırıklığına uğratıcı kitabı olabilir. Ama göklere işaret eder ve doğruluk güneşi olan Rab İsa Mesih'ten söz eder. Bu onun için iyi bir benzetmedir. Çünkü o yeni bir gün getirmek ve insanlığın günahının gecesini sona getirmek için gelir. Rabbin günü geliyor ve egemenliği yeryüzünde kurulacaktır. Eski antlaşma boyunca Tanrı'ya güneş denir. 84. mezmur 11. ayete kulak verelim. Çünkü Rab Tanrı bir güneş gibi kalkandır, lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez der. Sonra Yeşaya 60. bölüm 19. ayette şunları okuruz. Gündüz ışığın güneş olmayacak artık. Ayda aydınlatmayacak seni. Çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrı'nın görkemin olacak. Eski antlaşmada onun ne kadar güzel bir resmi bizlere verilmektedir. Diğer yandan İncil beklenilenlerin gerçekleştirilmesidir ve biraz farklı bir umutla noktalanır. Bu harika ayeti tekrar etmek istiyorum. Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor Vahiy 22. bölüm 16. ayet. O sadece doğruluk güneşi değil, aynı zamanda parlak sabah yıldızıdır. İncil'in doğruluk güneşiyle başlamaması ilginç. İlk bildiri gizlice Zekeriya'ya yapılır. Sonra önce gelecek olan vaftizci Yahya ile ilgili bir vaat göze çarpar. Vaftizci Yahya kimden önce gelecekti? Meryem'den doğacak olan, gelecek olan Mesih'ten önce. Yıldız bilimciler Yeruşalim'e neyi arayarak geldiler? Matta 2. bölüm 2. ayet. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik dediler. Bu arada bu doğuda olan bir yıldız değildi. Eğer yıldız doğuda olsaydı kendilerini Çin'de bulurlardı. Doğudaki yıldız bilimciler yıldızı batıda gördüler ve batıya ilerlediler. Güneş doğudan doğduğu halde bu yıldızın batıda olması da ilginçtir. Yıldız bilimciler Mesih'in gelişini bir yıldızla nasıl ilişkilendirdiler? Bundan çok önce Sayılar kitabında Moab'ın doğusundaki putperest peygamber Balam, Sayılar 24. bölüm 17. ayette şu peygamberlikte bulunmuştu. Onu görüyorum ama şimdilik değil. Ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak. İsrail'den bir önder yükselecek. Moab'ların alınlarını, Şetoğullarının başlarını ezecek. Yıldız her zaman önderlik asasından ayrılır. Yıldız güneşten ayrıydı. Yıldız Mesih'in kilisesini dünyadan almak için gelişini simgeler ve güneş egemenliğini kurmak için ikinci gelişi de simgelemektedir. İsa göğe alındığında Yahudi öğrencilerine Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayette şöyle söyledi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördüğünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Ve Zekeriya ayaklarının Zeytin Dağı'na değeceğini Zekeriya 14. bölüm 4. ayette söyler. Öyleyse yıldız kilisesini dünyadan çıkartmak için ilk gelişin işaretidir. Ama yeryüzüne gelmez. Daha önce geldiğinde Mesih'in tüm hizmeti doğruluk güneşi olarak değil bir yıldızla resmedilirdi. Altı çizilen şey doğumundan çok ölümüdür. Kimseye doğumunu hatırlamalarının söylenmemesi, onun ölümünün hatırlamalarını söylemeleri ilginçtir. Ölümle ilgili kutlama olan fısıh yemeğinde sönmekte olan kömürlerini alıp Rabbin sofrasının yapılması buyruğunu verdiğinde Luka 22. bölüm 19. ayette beni almak için böyle yapın demişti. Mesih'in doğumuyla beraber ölümü de bu yıldızdadır. Yıldız sadece nerede doğduğunu söylemekte kalmaz. Aynı zamanda neden öldüğünü de bildirmektedir. Yıldız onun kim olduğunu ve neden geldiğini de bildirir. İbraniler 10. bölüm 7. ayette o zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Yıldız bir ahıra işaret eder ama aynı zamanda da çarmıha işaret etmektedir. Sizin ve benim günahlarımızı çarmıhta taşımak için geldiği gerçeği burada bildirilmektedir. Günümüzde askeri yönden gelişmiş süper ülkeler bir savaşta savaşı kazanabilirler ama barışı gerçek anlamda zaferi kaybederler. Günaha karşı olan savaşta Rab İsa insanları hayata döndürmek, günahtan kurtarmak için ve ölüme karşı zafer kazanmak için öldü. 1. Korintliler 15. bölüm 55. ayette "Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?" diye sorulur. Gelecek yıldızlarda değildir dostlarım. Geleceğiniz veya şimdiki yaşamınız oradaki yıldızlarda değil. Eğer şimdiki zaman için yardım istiyorsanız zaferli bir şekilde yaşamanız gerekir. Çünkü İsa Mesih Yuhanna 16. bölüm 33. ayette bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim dedi. Yenik ve cesaretiniz kırık bir halde yaşıyorsanız yıldızlardan size hayır gelmeyecektir. Eğer yıldızlardan medet umuyorsan, onlara inanıyorsan putperestten başka bir şey olmazsın. İsa Mesih'e bakın. O büyülü bir formül değil, şans, kader, batıl inanç değildir. Hayat sizi yenilgiye uğrattıysa, içki, yalan, huysuzluk, zina, dünyasallık gibi bir bağımlılık sizi yendiyse, ruhsal şeylere karşı soğuk ve umursamazsanız, size çözümün İsa Mesih olduğunu söylemek isterim. Eğer gelecek için hiçbir umudunuz yoksa, geçmişe bakabilir, 20 yüzyıl önce Mesih'in günahkar olan benim ve sizin için öldüğü zamanı düşünebilirsiniz. Ve ona kurtarıcınız olarak güvenebilirsiniz. O zaman gözlerinizi doğuya çevirin. Çünkü parlak sabah yıldızı bugünlerden bir gün ortaya çıkacaktır. Gelecek için umut var mı? Dostlarım, parlak sabah yıldızı tam güneş doğmadan önce ortaya çıkar. Yatak odamda güneşin doğuşunu seyredebileceğim bir pencere var. Kışın güneş en sağdakinden doğar, yazın en soldakinden doğuyor. Güneşin bir pencereden diğerine atlamasını seviyorum. Geçen Mart ve Nisan aylarında parlak sabah yıldızının güneşten yaklaşık bir saat önce doğmasını seyrettim. Önce parlak sabah yıldızı ortaya çıkar, sonra güneş doğar. Biz de bunun gibi parlak sabah yıldızının ortaya çıkmasını bekliyoruz. O günümüzde kilise için parlak sabah yıldızıdır. Bunu anlamak çok güzel. Petrus ondan şöyle söz ediyor. 2. Petrus 1. bölüm 19. ayet. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük bir kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan, çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. O sabah yıldızı İsa kiliseyi dünyadan çıkarttığı zaman kilisenin sevincini anlatır. Bu sevinç herhangi bir zamanda gerçekleşebilir çünkü bundan önce gelen hiçbir işaret yok. Gün ışığından önce yukarıdan gelen ışık gibi olacak, bize bir zaman söyleme. Gün ışığından önce yukarıdan gelen ışık gibi olacaktır. Onu her an bekleyelim. O şimdi o kadar yakın ki kapıda bile olabilir. Çok uzun bir zaman önce Eyüp peygamber Eyüp 38. bölüm 7. ayette sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken dedi. Ama bundan sonra Tanrı'nın evrenine günah girdi. Ama sabah yıldızının geleceği gün geliyor ve o kiliseyi dünyadan alacaktır. Bu güneşin çok yakın zamanda doğacağının işareti olacaktır. Bu güneş Rab İsa Mesih olan doğruluk güneşinden başkası değildir. Şimdi umudu, egemenliğini kurmak için dünyaya gelecek olan, Mesih olan eski antlaşmayı bırakıyoruz. Ama İncil'de o yıldızı arayan yıldız bilimciler gibi olmalıyız. Sabah yıldızının doğup kilisesini dünyadan çıkaracağı zamanı hala umutla bekliyor olmalıyız.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 25. Bölüm Festus'un önünde yargılanma.
1: Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus, Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri, Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek, Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Pavlus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin? Pavlus, ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım dedi. Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin, Sezar'a gideceksin.
0: Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
1: Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de olsa Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi.

0: Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalem'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye aykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama Efendimiz'e bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmekti. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
1: 26. Bölüm.
0: Agrippa Pavlus'a kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde gerek Yeruşalem'de gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalem'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım, öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinden seslendiğini duydum. Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendire'ye karşı tepmekte kendine zarar veriyorsun. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk. Seni hizmetinde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalem halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildi. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşuna ilan edeceğini bildirmişlerdi. Pavlus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Pavlus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. Pavlus, "Sayın Festus," dedi. "Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildi. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum.

0: Diyorum. Agrippa Pavlus'a şöyle dedi. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın? İster kısa ister uzun sürede olsun dedi Pavlus. Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun. Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok. Agrippa da Festus'a bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi dedi.
1: 27. Bölüm Pavlus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
0: İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince Pavlus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarchus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Pavlus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Pavlus onları uyardı. Efendiler dedi. Bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum. Ama yüzbaşı, Pavlus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır.
1: Fırtına.
0: Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi. Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, korkma Pavlus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.
1: Gemi karaya oturuyor.
0: 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Pavlus yüzbaşıyla askerlere "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız." dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız dedi. Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir. Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
1: 28. Bölüm Malta'da.
0: Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine "Bu adam kuşkusuz bir katil" dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. "Bu bir ilahtır" dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
1: Roma'ya varış.
0: 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Siracusa kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius çarşısına ve 3 hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
1: Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri.
0: 3 gün sonra Pavlus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. "Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalem'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Size buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım." Onlar Pavlus'a, "Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi" dediler. "Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz." Pavlus da bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları başlıyor.
1: Birbirinden değişik, güzel ve özel konularla tekrar buradayız.
0: Umut Kadınları programımızda neler mi var? Aslında her şey var. Sağlık bilgileri, aile, çocuk, kadın ve erkek ilişkileri.
1: Sadece bunlar mı? Birbirinden güzel hikayeler ve şiirlerimiz de var. Önceki programlarımızdan birinde aile içi şiddetten söz etmiştik. Şiddetin sebeplerinden biri olan aşırı öfkeden ve öfkemizi kontrol edemediğimizden bahsetmiştik. Şimdi ise kaldığımız yerden öfke konusundan devam edeceğiz.
0: Sevgili dinleyici, siz de zaman zaman öfkeleniyor musunuz? Ve sinirlendiğinizde öfkenize hakim olamıyor musunuz? Ya da bir yakınınız, dostunuz çok mu öfkeli davranıyor? Eğer öyleyse bu konu tam da size göre. Çünkü kısacık bir aramız olacak ve aradan sonra öfke nedir ve öfkeyle nasıl başa çıkılır bu konu hakkında konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: 103.6 Radyo Light'ta bir Umut Kadınları programımıza daha hoş geldiniz. Ben Semire. Bugün Serap'la birlikte sizlere öfke nedir ve öfke ne işe yarar ve öfke ne değildir bu konuyu sizler için araştırdık. İsterseniz öfke nedir? Önce bundan bahsedelim. Öfke, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen son derece doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepkidir. Diğer yandan belki de en az zarar verici olabilen duygusal yaşantı olarak da tanımlanabilir. Kontrolsüz öfkenin hem birey hem de toplum üzerinde inanılmaz bir etkisi vardır. Öfke genellikle suça ve şiddete yönelik davranışlarla ilgili olarak eş ve çocuk tacizi örnekleriyle toplu şiddet olgularında kendini göstermektedir. Bununla birlikte öfke kişiler arası sorunlu ilişkilere, boşanmaya, çalışma yaşamında üretkenliğin ve işlevliğin bozulmasına, fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden olabilmektedir. Günlük yaşam içinde bu duygu temelde en az iki kişinin mutsuzluğuna neden olmaktadır. Öfke hem yöneldiği hedefi hem de kaynağın olumsuz bir yaşantı içinde sokmaktadır. Öfkenin tüm olumsuz sonuçlarına rağmen aslında kişi uyarıcı, koruyucu veya harekete geçirici olan işlevleri bu duygusal yaşantının, yaşamın devamı için ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Doğada birçok canlının yaşamını sürdürebilmesi için kendisi için var olan tehditlere karşı uyarılma ve kendisini korumak, yaşamda kalabilmek ve türünü sürdürebilmek için saldırgan davranışlar gösterebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla öfke bir taraftan organizmayı bir problem olduğu konusunda uyarırken, diğer taraftan da organizmanın kendisine zarar verici veya saldırgan davranma eğiliminin farkına varması konusunda etkin bir rol oynar.
1: Evet, öfke nedir ve ne işe yarar konusuna bakalım. Öfke son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli bir duygudur. Öfke duygusal bir tepkidir. Öfke uyarıcı bir işarettir. Öfke kişiyi tehditlere karşı uyarır ve kendisini korumasına olanak sağlar. Öfke yeni öğrenmeler için motivasyon kaynağıdır ve sınırlandırabildiği sürece sağlıklıdır ve işe yarar. Öfke kontrol edilmediğinde kişinin kendisi ve çevre için zararlı olabilir. Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkar edilmemesi, bastırılmaması ve öncelikle kabul edilmesi, tanınması ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir.
0: Peki öfke ne değildir diye soracak olursak, öfke bir problem çözme aracı değildir. Öfke bir öç alma ve intikam yolu değildir. Hı hı. Öfke başkalarını suçlama biçimi değildir. Öfke şiddet göstermek ve suç işlemek için bir neden değildir. Öfke başkalarını kontrol etme yolu değildir. Öfke bir haklı olma yolu değildir.
1: Evet, öfke sırasında ortaya çıkabilecek ve bunu gösteren belirtiler nelerdir? Öfke açıkça ve doğrudan gözlenebilen sözel ve davranışsal belirtiler yoluyla gösterebileceği gibi yine davranışsal ya da sözel olarak doğrudan olmayan yollarla da ifade edilebilir. Nasıl mı? Tokat atma, tekme atma, vurma, yüksek sesle konuşma, küfür etme ya da tehdit etme, aşırı eleştirel olma, hata arama, tartışmacı ve saldırgan bir tavır içinde olma, isim takma, suçlama, alay etme, dedikodu yapma, şüphecilik, ön yargıyla yaklaşma, öfke nöbetleri geçirme gibi açıkça kişinin başkalarını incitmeye ya da çevreye zarar vermeyi istediğini gösteren sözel ve fiziksel tacizler genellikle öfkenin doğrudan görülebilen belirti ve işaretleridir. Başkalarından uzak durma ve onlarla işbirliğini reddetme, sessizlik, unutkanlık, psikolojik kaynaklı bedensel hastalıklar, depresyon ve suçluluk duyguları, kazaya yatkınlık, işbirliğine karşı direnç, bağımlılık davranışları, aşırı alttan alma, ağlama, şiddete ve suça yönelik faaliyetler içinde bulunma, yoğun bir rahatsızlık ve stres altında olma duygusu, mutsuzluk ve gerginlik, küskünlük ve ruhsal acı çekme duygularının varlığı gibi belirtiler ise öfkenin dolayı olarak ifadesini içeren belirti ve işaretlerdir.
0: Peki öfkeyle neden baş etmeliyiz? Niçin öfkeyle baş etmek bu kadar önemli diye düşünecek olursak, öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece sağlıklı bir duygudur dediğimiz gibi. Ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir. Öfke, çocuk istismarı ve ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz gibi sorunlarda görülebileceği gibi birçok kişisel ve sosyal problemin ortaya çıkışında da rol oynar. Öfke kişiler arası ilişkilerde problem yaşanan birçok durumda önemli bir etkendir ve bireyin iş ve aile yaşantılarına ilişkin ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. öfke ile etkin bir şekilde baş edememe ve kısıtlı problem çözme becerileri nedeniyle de birey sosyal ilişkilerden kaçınır. Öfke ile etkin bir şekilde baş edememe sonucunda kişilerde sigara kullanımı, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları ve depresyon gibi sorunlar açığa çıkabilir. Öfkeyi kontrol etme ile ilgili sorunları olan bireyler sıklıkla diğer duygularını da uygun bir şekilde ortaya koyma güçlüğü çekerler. Ve bu durum kişilerde gerginlik ve stres gibi ruh sağlığını tehdit eder, kronik problemler ortaya çıkabilir.
1: Uygun yollarla ifade bulamayan öfke ve saldırganlık ve düşmanlık duyguları kişilerde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkartabilir. Özellikle kalp damar hastalıkları ve mide bağırsak sistemi hastalıkları ihtimali artar.
0: Size öfke kontrolü için birkaç öneride bulunmak istiyoruz. Kendi öfkenizi tetikleyen durumları ve öfkenizin biçimlerini tanımlayın. Kendi kendinizi sakinleştirmeye yönelik egzersizleri sürekli ve düzenli olarak yapın. Derin nefes alın. Nabız atışlarınızı ve nefesinizi kontrol altına alın. Kendinize sizi sakinleştirecek cümleler söyleyin. Kendinizi kontrol etme konusunda kararlı olun. Şiddete yönelik davranışları asla kabul edilir çözümler olarak değerlendirmeyin. Öfke duygusuna evet ancak bu duyguyla davranmaya hayır, bağırmayın, vurmayın. Çevrenizdekileri öfkelendiğinize dair bilgilendirin. Kendinize zaman tanıyın. Eğer mümkünse kendinizi öfkeli olduğunuz ortamdan hemen uzaklaştırın ve sorunla ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın. Problemi açıklığa kavuşturmaya çalışın ve çözümü aramaya odaklanın. Bol bol gülün ve espri yeteneğinizi kullanın. Olaya yeni bir bakış açısı ve yeni bir çerçeve kazandırın. Yeni bir bakış açısı için güvendiğiniz bir tanıdığınızdan olaya dair farklı bir bakış açısı isteyebilirsiniz. Kişisel saldırılara cevap vermeyin. Olayları kişiselleştirmekten kaçının.
1: O zaman anlıyoruz ki iki türlü öfke vardır. Bunlardan birincisi sağlıklı öfke, diğeri ise kontrol edilmeyen hem de kendine hem etrafına zarar verilebilen günahkar öfke olarak adlandırabiliriz. Sağlıklı öfke adeta bir uyarı sistemi gibi bizi ve diğerlerini tehlikeden korur. Tanrı bu tür duyguyu her birimize vermiştir.
0: Birçoklarımız hem kendimize hem de diğerlerine karşı öfke besleyip de bunun farkında olamayabiliriz. Niçin bu kadar çok öfkelendiğimizi hiç merak ettiniz mi? Bu tür öfke, tekmeleme, ısırma ve yumruk atma gibi biçimlerde dışa vurulur. Kişinin ruhunu inciten sözler söyleyebilir ve bunun yanlış olduğunu daha sonra fark edersiniz. Bu davranışa da sözlü istismar ya da sözlü şiddet adı verilir. Sopalar ve taşlar kemiklerimi kırabilir ama sözler beni asla incitmez deyişini hiç duydunuz mu?
1: Evet ama bu doğru bir bildiri değildir. Sözlü şiddet bununla ilgili olan kişiyi yaralar. Sevdiklerimize kırıcı bir şeyler söylemeden önce iki kez düşünmeliyiz. Unutmayın, bir kez o sözler ağzımızdan çıktıktan sonra onları geri alamayız. Sonradan özür dileyebiliriz tabii ama sözlerin verdiği zarar yerinde kalır. Oysa pişman olacağımız şeyleri söylemeden önce iki kez düşünmek daha iyi olur.
0: Çocuğunuz ondan istediğiniz bir şeyi yapmadığında öfkelendiğiniz oluyor mu? Bu öfke bazen sizi bile korkutabilir. Çünkü öfkenizi denetleyemeyeceğinizden ve çocuğunuza zarar vereceğinizden korkarsınız. Belki çok çocuklu bir annesiniz ve onların bakımıyla uğraşmak gittikçe zorlaşıyor. Kabaran öfkeniz yüzünden çocuklarınıza korkunç şeyler yapmayı düşünüyorsunuz. Bu denetlenemeyen duygu ya da düşünce, öfkenin size egemen olduğuna ve sonuçlarının kalıcı zararlar vereceğine dair bir uyarıdır. Bu öfkeyi içimizde halletmemiz, yani dışa vurmadan içimizdeyken çözmemiz bilgece olacaktır. Öfkeyi görmezden gelmek tehlikelidir. Bir örnek vereyim. Bir arabanın kontrol panelinde arızaları sürücüyü ikaz eden bir dizi ışıklar bulunur. Bir ışık yanarsa ve sürücü bunu görmezden gelirse en sonda araç bozulur ve başına bir sürü sorun çıkar. İçimizdeki ikaz işaretlerini görmezden gelmeyelim dostlar. Eğer öfke krizlerine eğilimliysek sorunu ciddi bir şekilde ele alıp çözümlemek yapılacak en iyi şeydir. Ama iyi bir haberimiz var. Öfkenizi denetlemesini öğrenebilirsiniz. Kendinizi kontrol etmenize yardımcı olacak bir dizi ruhsal ve pratik yöntemler var. Öncelikle Tanrı'dan her birinize öz denetim vermesi için dua edebiliriz. Ve sizler de dua edebilirsiniz. Ona neler hissettiğinizi söyleyebilir ve yüreğinizdeki fırtınayı dindirecek olan kendi esenliğini vermesini isteyebilirsiniz.
1: Yararlı olacak bir diğer uygulama da şudur. Sakin kafayla düşünmek ve dua etmek için öfkelendiğiniz ortamdan ayrılabilirsiniz. Ayrıca diyaframınızdan derin nefes almayı deneyin. Göğüsten alınan yani sıradan nefesler sizi rahatlatmayacaktır. Bir diğer yolsa gevşe ve sakinleş gibi kelimeleri tekrar etmektir. Bir başka stres gidericiyi de unutmayın. Sakinleşmek için hızlı adımlarla kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ve sizi sinirlendiren olayı düşünüp beyninizde tekrar yaşamayın. Bunu yapmak sizi daha da gerginleştirecektir.
0: Bir önerimiz daha olacak. Her gün nasıl düşündüğünüzü kontrol edin. Beklentilerinizi diğerlerinin üstüne çok mu fazla yüklüyorsunuz? Fazla talepkar mısınız? Şu tür ifadeleri sıkça mı kullanıyorsunuz? Daima şöyle yapmalısın. Bunu asla yapmamalısın. Daima kelimesi sizi ve sevdiklerinizin üzerinde gereksiz bir baskı yaratır. Asla ve daima kelimelerini dikkatli kullanın. Bu kelimelerin yer aldığı ifadeler genellikle aşırıdır, doğru değildir ve çok zararlıdır. Gerçekçi olmalıyız. Başkalarından mantıksız görünen taleplerde bulunduğumuz zaman iyi karşılık veremeyebilirler ve bu durumda biz de onlara daha fazla öfkelenebiliriz. Bu doğru davranış, doğru bir tutum değildir. İstediklerimizi elde edemediğimizde hepimizin düş kırıklığı yaşadığını kabul edelim. Ama bunun için öfkelenmememiz gerekir.
1: Öfkemizi denetlememize yardımcı olacak bir başka yolsa kendimizi öfkelendiğimiz kişinin yerine koymaktır. Kullandığımız o kötü sözlerin muhatabı olmak ister miydik? Başkalarının bize onlara davrandığımız biçimde davranmasını ister miydik? İsa Mesih, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın diye bildirir. Bazen olur ki sözlerimizin aile bireylerimizi nasıl etkilediğinin farkına varmayız. Annemin gençliğimde ve daha sonraları da bana söylediği bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Annem bana sık sık karnını içine çek ve düz dur derdi. Bu sözleri bende yeterince güzel olmadığım ve en önemli şeyin dış görünümün olduğunu duygusunu yaratmıştı. Aslında en önemli şeyin ruhumda nasıl biri olduğunu biliyorum. Ama yine de o zamanki duygularım gerçekti. Yakın zaman önce anneme bu konuda ne kadar öfkelendiğimi anlattım ve öğrendim ki o aslında bana yardım ettiğini sanıyormuş. Çok şükür ki bir daha beni aynı biçimde incitmedi.
0: Son olarak öfkenizle başa çıkmanıza yarayacak bir şey daha söyleyeceğim. Durumun komik yani mizahi bir yanını bulmaya çalışın. Örneğin bir arkadaşım evleneceği adamla tartışmıştı. Çok sert bir tartışmaydı ve arkadaşımın duyguları incinmek üzereydi. Ama o öfkeye yenilmek ve kırıcı sözler söylemek yerine tartışma sırasında söylenen bir şeyde komiklik buldu ve çok geçmeden o ve nişanlısı birlikte gülmeye başladılar. Böylelikle olası kırıcı bir kavgada önlenmiş oldu.
1: Öfkemizi denetlemeyi öğrenirken Tanrı hepimize yardım etsin. Şimdi bizi sakinleştirecek ve rahatlatacak bir ezgi dinleyelim. Bu güzel ezgiden sonra öfke konusuna tekrar devam edeceğiz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programımızı dinliyorsunuz. Umuyoruz ki dinlediğiniz Ezgi günlük işlerinin getirdiği stresten biraz olsun sizi uzaklaştırmış, rahatlatmıştır. Programımızın ilk bölümünde öfke nedir, faydası ve zararından söz etmiştik. Bu bölümde de öfke konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Evet, öfkeli misiniz? Kendinizi öfke konusunda denetleyemiyor musunuz? O zaman doğru frekanstasınız.
1: Son programda insanlık tarihindeki ilk şiddet eylemini incelemiştik. Bu Habil ve Kahin adlı iki erkek kardeşin öyküsüydü. Eğer kutsal kitabınız varsa bu öyküyü Yaratılış 4. bölümde okuyabilirsiniz. Habil ile Kahin sunular getirip Rab'be sundular. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kahin ile sunusunu ise reddetti. 5. ayette şöyle yazıyor. Kahin çok öfkelendi, suratını astı, gururu incinmişti. Rabbin kendi sunusunu kardeşinin sunusu gibi kabul etmemesine gücenmişti. Çok öfkelendi. Öfkesinin asıl hedefi olan Tanrı'ya karşılık veremeyeceği için hırsını, Tanrı'nın hoşnut kaldığı Habil'den çıkarmaya karar verdi. Yüreği bencil öfkeyle dolu olan Kahin, çok geçmeden erkek kardeşini öldürdü. Ardından Rab kendisine kardeşinin nerede olduğunu sorunca yalan söyledi ve ''Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?'' diye karşılık verdi.
0: Tanrı onu çok önemli bir bildiriyle yanıtladı. Doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Bu çok önemli. Günah daima var. Günah bu dünyada bizim kadar eski. Biz bu dünyada var oldukça onunla başa çıkmak zorundayız. Ama Tanrı burada ona egemen olmalısın diyor. Şiddetin kaynağının günah olduğunu biliyoruz. Tanrı burada öfkeli bir insana dikkat et. Öfkeni denetlemek konusunda bir seçim yapmak zorundasın diyor. Öfkelendiniz diye birini incitmeniz gerekmez. Durun ve Tanrı'ya yönelin. Ondan yardım alın. Öfkeli duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Gördüğünüz gibi öfke içindeki Kain günahından dolayı tövbe etmemişti. Aslında onun hakkındaki son anlatımda hala öfkeli olduğunu ve kendi yaşamını kendi başına denetlemeye kararlı olduğunu okuruz. Nasıl mı? Tanrı'ya yine itaatsizlik ederek.
1: Tanrı onu yargılamış ve işlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın demişti. Ama 5. ayette Kahin'in tam bir başkaldırı ve meydan okuma içinde kendisine bir kent kurmakta olduğunu okuruz. Kahin öfke dolu biriydi. Erkek kardeşine karşı öfkeliydi. Tanrı'ya karşı öfkeliydi. Yaşamına karşı öfkeliydi. Her şeye karşı öfkeliydi. Böyle birini hiç tanıdınız mı? Ben tanıyorum. Her zaman öfkelidirler. Her an patlamaya hazır bir bomba gibidirler. Bir şey yaparsanız ya da söylerseniz ve bom bir volkan gibidirler. Önce sözlü, sonra fiziksel şiddetle patlarlar. Belki de bu anlattıklarım size çok tanıdık geliyor. Evinizde şiddetle bir arada yaşıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İnsanlara birbirlerine bu korkunç şeyleri yaptıran şey nedir?
0: Semire, bir an için Kain'i düşünelim. Öfkesi ona egemendi değil mi? Peki öfke nedir? Öfke insanın en temel duygularından biridir. Herkes öfkelenir. Öfke nefret, düşmanlık yaratan bir duygudur, evet. Ama öfke kendi başına nötr bir duygudur. Üretici ve sevgi verici de olabilir. Öte yandan yıkıcı ve bencil de olabilir. Yıkıcı öfke insanları birbirlerine ve hatta kendilerine düşman eder. Öfke bazen insanın içinde süren bir yangın gibidir. Damarlarınızdaki kan adeta kaynar. Denetlenmeyen öfkenin öfkelenen kişi ve öfkelendiği kişi üzerinde yıkıcı ve hatta yok edici bir etkisi olabilir. Bu yanlış türden öfkedir. Semire, doğru türden öfke var mıdır?
1: Elbette var diye düşünüyorum. Bir kötülükle karşılaştığımızda öfkelenebiliriz. Masum birine haksızlık yapıldığını gördüğümüzde öfkelenmeliyiz. Bir çocuk istismar edildiğinde, birine zarar verildiğinde bu doğru türden öfkedir işte.
0: Doğru söyledin. Kutsal kitapta şöyle bildirilir. Efesliler 4. bölüm 26. ve 27. ayette öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin. Gördüğünüz gibi öfke bir yönlendirim olana dek ne doğrudur ne de yanlış.
1: Kahin'in durumu böyleydi işte. Onu yönlendiren kıskançlık, Tanrı'nın istemine saygısızlık ve yanlış bir tutumdu. Yıkıcı öfkesi onun kardeşini öldürmeye dek götürdü. Aile içi şiddet uygulayan insanlar bu doğal, bencil ve yıkıcı öfkenin esiridir. Peki şiddet uygulayan bir kişi olmaktan nasıl kaçınılabilir? Nasıl dikkat edebiliriz? Şiddet uygulayan bir anne olmaktan, şiddet uygulayan bir baba olmaktan, çocukların üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaktan nasıl kaçınabiliriz?
0: İstersen bununla ilgili olarak kutsal kitapta bu konuda ne anlatır bir bakalım. Öncelikle kutsal kitapta öfkenin Tanrı'nın yaşamımız için belirlediği tasarısını engellediği bildirilir. Başkalarını hiç düşünmeden öfkeye ve şiddete kapı açtığımızda sonuç olarak onları ve kendimizi mahvederiz. Yakup 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz. Bu demektir ki başkalarının duygularında ya da yaşamında yaratacak etkileri düşünmeden kendi duygularımızı ifade etme hakkını Tanrı bize asla vermez. Eğer öfkelendiysek birini dinlemek ya da akıl yürütmek çok zordur. Çünkü öfkeliyken sağlıklı düşünemiyoruz. Öyle değil mi?
1: Kutsal kitapta konuşmakta yavaş olmamız gerektiği yazılıdır. Babam bana ve kardeşlerime öfkelendiğimizde ona kadar saymamız gerektiğini öğretmişti. İyi ki bunu bana öğretmiş, çok faydasını gördüm. Bir de kutsal kitapta öfkelenmekte yavaş olmamız gerektiği yazılıdır. Eğer Tanrı'yla konuşmaya, ne kadar öfkeli olduğumuzu ona anlatmaya, bulunduğumuz zor durumda yardımını istemeye zaman ayırırsak, öfke patlamamız yavaşlayacak ve Tanrı'nın size ve bize öz denetim verdiğini göreceksiniz.
0: Bir diğer ilke şudur. İntikam almaya asla yönelmemeliyiz. İntikam almayı istemek doğal bir duygudur. Ancak yalnızca Tanrı sabırlı, sevgi dolu ve kusursuzdur ve insanlara hak ettikleri adaleti verme hakkına sahiptir. Kutsal kitapta şöyle bildirilir. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Romalılar 12. bölüm 19. ayette öç almayı Tanrı'ya bırakmak, bize zarar verenlerin hak ettikleri adaleti bulmasını istemediğimiz anlamına gelmez. Eğer öfkelendiğimiz konuları Tanrı'ya havale edersek, onun bu tutumumuzu ödüllendirdiğini göreceksiniz. Onun sizi kutsadığını ve sizin namınıza adaleti yerine getirdiğini göreceksiniz.
1: Evet sevgili dostlar, bugün programımızda öfke konusunu ele aldık. Öyle ki bazen yaşamımızda olan biteni anlayamıyoruz. Yani niçin şiddetle, kötü sözlerle ve öfkeyle dolu bir dünyada yaşadığımızı bazen anlayamıyoruz. Ve bu yüzden bu öfkeden kaçıp kurtulmayı istiyoruz. Bir yere gidip saklanmak istiyoruz. Ama şunu unutmayalım ki Rabbimiz her şeyi görür ve bizi önemser ve bizi teselli etmeye çalışır. Her ne durumda olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorluk, sıkıntı, öfkenin hangi boyutu olursa olsun, yaşadığımız bu zorlukları Rabbe dua ile kaldırabiliriz. Ondan tüm anlayışı aşan esenliğini isteyebiliriz.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Umuyoruz ki bu program size faydalı olmuştur. Eğer bize ulaşmak ve hikayelerinizi ve görüşlerinizi paylaşmak isterseniz e-mail adresimizi vermek istiyoruz. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com.
1: Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Öfkesiz ve sakin bir hafta diliyoruz sizlere. Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek esen kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Lütuf neden bu kadar yücedir? Bazıları buna Mesih'in ödediği bedel aracılığıyla gelen Tanrı'nın zenginlikleri der. Kutsal kitabın kurtuluşla ilgili olarak öğrettiklerini anladığımızda, lütfun hak edilmemiş bir iyilik olduğunu anlarız ve bizleri cennetin yurttaşları olarak mühürleyen lütuf için Tanrı'ya yaşamlarımızın her gününde şükrederiz. Lütuf hakkında daha fazla şey öğrenmek için bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Ve Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir adlı mesaja başlayacağız.
2: Çoğumuz sık sık şarkı söyleriz. Yüce Lütuf, sesi tatlı. Suçluyken kurtuldum, kör gözlerimde açıldı, kayıpken bulundum. Hristiyanlardan müjdeyi açıklamalarını istediğimizde öyle bir şekilde açıklarlar ki bize, lütfün güzel olduğunu, yararlı olduğunu ve hatta gerekli olduğunu düşündürürler. Ancak çoğu zaman lütfun neden gerçekten yüce olduğunu anlamayız. Lütfu ne kadar kapsamlı anladığın, lütuf olmadan nasıl bir yaşama sahip olacağını ne kadar anladığına bağlıdır. Chicago'da bu gece programını sunan John Calaway, birkaç hafta önce Tribün gazetesiyle bir röportaj yaptı. Birçoğunuzun okuduğu gibi röportajın sonunda inancıyla ilgili sorular soruldu. Söylediklerinden alıntı yapıyorum. Mücadele ediyorum ve mücadeleyi kazanamıyorum. Günah içinde yaşıyorum çünkü Tanrı'dan ayrıyım. Beni kurtaran tek şey bunu biliyor olmam. Yeterince uzun yaşarsam bununla ilgili bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Bunun üzerinde biraz düşün. Bununla ilgili bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. Günah işini ve Tanrı'dan ayrı oluşunu gerçekten ciddiye alırsa belki bu konuda bir şeyler yapabileceği izlenimini veriyor. Bildiğin gibi elçi Pavlus Romalılar 3'te insanlığın tüm kusurlarını sıraladıktan sonra Tanrı tarafından yargılandığımızda hepimizin suçlu olduğunu, her ağzını kapanacağını ve tüm dünyanın hesap vereceğini söyler. Biraz sonra bununla ilgili hiçbir şey yapamayacağımızı öğreneceğiz. Aslında bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmamız durumu daha da alt üst eder ve daha da kötü hale getirir. Şimdi iki resim çizeceğiz. İlk resim Efesler 2'de bulunur. İkinci resim de oradadır. Efesler 2'de elçi Pavlus lütuf olmayan bir yaşamdan ve Tanrı hayatımıza girmeden önce nasıl olduğumuzdan söz ediyor. Çizdiği resim hiç de güzel değildir. Efesler 2 şöyle der. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. İşte böyle. Pavlus tam olarak lütuf olmadan hayatımızın bir mezarlık gibi olduğunu söylüyor. Suçlarımızın ve günahlarımızın içinde ölüyüz. Ama ne kadar kötü durumda olduğumuzu anlamıyoruz. Çünkü bedensel olarak hayattayız. Bedensel olarak hayattayız, ruhsal olarak ölüyüz. Bu yüzden yürüdüğümüzü söylüyor. Bizler yaşayan ölüleriz. Bu dünyanın gidişine uyduğumuzu söylüyor. Havadaki hükümranlığın egemenine göre dünya tarafından aldatıldık ve şeytanın hayatımızı nasıl etkilediğinin farkında değiliz. Günümüzde insanların kafalarının bu kadar karışık olmasına şaşmamalı. İnsanların temel sorunlarına bir sürü yanlış cevaplar veren ve cevap olmayan yerlerde bize cevap aratan bu çağın gidişine uyduğumuz sürece insanların şiddet ve diğer sorunlar konusunda ne yapacaklarını bilmemelerine şaşırmamak gerekir. Bir arkadaşım sık gittiği bir restoranda duvarda şöyle bir yazının asılı olduğunu söylemişti. Hapı içtim, eteğimi dizlerime kadar açıp kapattım. Üniversitedeyken asiydim. Aspen'de kayak yaptım. İki adamla yaşadım. Biriyle evlendim. Geçimimi sağladım. Kimliğimi korudum. Ve açıkçası bunları yaparken kayboldum. İşte bu bizim kuşağımızdır. Yapmak istediklerimizi yapıyoruz ama yine de kayboluyoruz. İlerledikçe resim güzelleşmiyor. Elçi Pavlus doğamız gereği gazap çocukları olduğumuzu söylüyor. Doğal olarak ve en iyi yaptığımız şey günah işlemektir. Bizim ikilemimiz tam da budur. John Wayne Gacy, Amerika'nın en azılı seri katillerinden biriydi. Onu infaza götüren olaylara bakarak birçok insan onu bir canavar gibi göstermek istedi. Onun bir şekilde bir insan olmadığına inanmamızı istediler. Adeta hepimiz gibi Adem'den değil, başka bir yerden gelmiş gibi gösterildi. Ama bugün ben size John Wayne Gacy'nin bizim gibi bir insan olduğunu söylemek istiyorum. Sanırım hepimizi şaşırtan şey son derece sıradan görünüyor olmasıydı. Hatta ona çok benzeyen bir arkadaşım bile var. Bunu unutuyoruz. John Wayne Gacy sadece cinsel sapkınlıklarının peşinde savrulan bir adamdı. Biz bunu unutuyoruz. Çok doğru bir söz var. Günah seni her zaman gitmek istediğinden daha uzağa götürür, kalmak istediğinden daha uzun süre orada tutar ve ödemeyi planladığından çok daha büyük bir bedel ödetir. John Wayne Gacy bizden biriydi. İnsan yüreğini birçok insandan daha iyi anlayan Solzhenitsyn, keşke bu dünyada iyi insanlar ve kötü insanlar olsaydı. Kötü insanları bulup onları bir yere koysaydık, o zaman bütün iyi insanlar hep birlikte mutlu olarak yaşardı, der. Sözlerine şöyle devam eder. İyilik ve kötülük çizgisi insanlığın değil, her bir insanın yüreğinin içinden geçer. Mesih'e sor. Colson, zulüm gören ve Nazi Almanyası'ndan kaçan birinin öyküsünü anlatır. Bir Nazi yargılanmak üzere mahkemeye getirildiğinde toplama kampında yaşamış olan kişi bayılmış. Ayıldıktan sonra o katili görmeye dayanamadığın için mi bayıldın diye sormuşlar. O da hayır, o yüzden bayılmadım. Ona baktım ve çok sıradan göründüğünü fark edince bayıldım diyerek cevap vermiş. Çok sıradan görünüyordu. Bir canavara benzemiyordu. İşte içinde bulunduğumuz ikilem budur. Cevap nedir? Lütfun 5 özelliği. Lütuf tüm insan çabalarını bir kenara bırakır. 4. ayet. Nasıl bir zıtlık. İşte bu korkunç bir ölüm mezarlığı. Birinin dediği gibi içim durmadan yavaş yavaş ölüyor. Korkunç bir mezarlık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı şöyle söylüyor. İnsanlığı kurtarmak için onlarla işbirliği yapamam. Çünkü yaptıkları her şey lekeli. Bütün niyetleri kirli. Romalılar 3'ü oku. Ağzımızdan çıkan sözler, zihnimizdeki düşünceler, yüreğimizin arzuları hepsi günah tarafından lekelenmiş. Tanrı da İnsanlığı kurtaracaksam, insanların iyiliklerini alıp rafa kaldıracağım, üzerine kullanılamaz yazacağım. Kurtarma işini tek başıma yapmak zorunda kalacağım dedi. Ve Tanrı dirilişle bu duruma müdahale etti. Elçi Pavlus, Romalılar kitabında eğer bu lütufla olmuşsa iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar der. Tanrı insan erdemini sonsuza kadar konu dışı bırakacak bir şey yapacağım der. Bu yüzden tek başına hareket etti. Her şeyden önce lütuf tüm insan çabasını bir kenara bırakır. İkincisi lütuf günahın miktarından etkilenmez. Ne diyorsun diye sorabilirsin. Diyelim ki elinde iki tane ceset var. Biri diğerinden daha fazla ölmüş olabilir mi? Suçlarının ve günahlarının içinde ölmüş iki insan var. Biri diğerinden daha fazla ölmüş olabilir mi? Hayır, ikisi de eşit derecede ölmüştür. Kendimizi John Wayne Gacy gibi biriyle karşılaştırmayı severiz, öyle değil mi? Bu kadar korkunç şeyleri yapmayı asla düşünememek, 33 tane genci öldürmeyi mide bulandırıcı bulmak, bu dehşeti hayal bile edememek bize bir rahatlık ve neredeyse gurur verir. Kendi kendimize ben çok daha iyi bir insanım deriz. Tanrı'ya şükürler olsun ki daha iyiyiz. Nazik ve düşünceli biri olmak bu dehşet verici şeyleri yapan bir suçlu olmaktan çok daha iyidir. Ama lütfen şunu hiçbir zaman unutma. İyi bir insan olmakla Tanrı'nın kutsallığı arasında hiçbir ortak zemin yoktur. Başka bir açıdan bakıldığında, diğer insanlardan çok daha iyi olduklarını düşünerek ortada dolaşanlar, büyük günahları işlemiş olanlar kadar Tanrı'dan uzaktır. Tabii ki daha az günah işlemek büyük günahlar işlemiş bir suçlu olmaktan iyidir. Vurgulamaya çalıştığım nokta, İsa Mesih olmadan suçlarımız ve günahlarımız nedeniyle hepimiz ölüyüz. Hepimiz Tanrı'dan uzağız. Bunun için o iyi insanlara söylemeyi yürekten istediğimiz bir söz var. İyi ve nazik olmaya devam et. İyilik yapmayı sürdür. Aynı zamanda sonsuza kadar kayıp olarak kalacak insanların çoğu iyi insanlar olacak. Çünkü hiçbir zaman yeterince iyi olamayacaklar. Mesih'in iyiliğini almadılar. Bugün Mesih'i al.
0: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir adlı ikinci mesajını sizlerle paylaştık. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
4: Sonsuz bir hayat.
5: Gerçeği tanıtım.
6: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Efendim, hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak daha mutlu, daha başarılı ve daha huzur içinde olabileceğimizi anlatmaya çalışan, aslında başka bir dünyanın kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli. Evet. Geçen konularda böyle bayağı derin kişisel gelişim konularına, Maslow piramitlerine kadar böyle sosyolojilere falan daldık. Bugün daha keyifli bir şeyden bahsedeceğiz. Nedir bugünkü konumuz Gamze'cim?
1: Bugünkü konumuz renkler.
0: Gamze'nin görsel sanatlar öğretmeni ve ressam olmasının verdiği yetkiyle yapıyoruz bugünkü konuyu.
1: Olabildiği kadar.
0: Ben normalde gösterge bilim dersleri aldım ve gösterge bilim seminerlerinde sunumlar yapmıştım vesaire. Bu benim hobim, yani her şey bir iletişim aracı olarak gördüğümüz için renklerin bize verdiği gizli mesajları vesaire böyle çok seviyorum. O yüzden böyle bir konu aldık. Gamze de biliyorsunuz yüksek lisans mezunu plastik sanatlardan. Renklere oldukça baya hakim birisi. Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Şimdi Gamzoşumuz bir giriş yapsın.
1: Evet, hayatımızın her alanında renklerin biz farkında olmadan tercihlerimizde büyük bir rol oynadığının farkındayızdır. Bu bilgiler tabii ki ürünlerin pazarlanmasında, reklamlarda, algı yaratmada ve hatta algıyı manipüle etmede kullanılabiliyor. Bugün renklerin bizde oluşturduğu genel izlenimlere bakacağız. Üstüne böyle detaylı güzel bir şekilde konuşacağız. Elimizden geldiğince.
0: Gamze renkler konusunda çok başarılı. Önce bir hikayesini anlatmak istiyorum. Utandırayım Gamze'yi biraz. Üniversitedeyken sanırım, evet. Normalde yağlı boya yaparken gidilip tabii ten rengi ayrıca satın alınabilen bir şey. Ama Gamze böyle yapmazdı. Gamze'de hep ana renkler olurdu. Onları karıştırarak bütün renkleri bulmayı kendi seviyordu. Yani renk oluşturmayı seviyor. Dolayısıyla arkadaşları da gelip Gamze'ye ten rengim bitti, bana bir ten rengi yapar mısın diye Gamze'yi çağırıyorlardı. Gamze böyle renk bulucusu gibi.
1: Güzel bir hikaye olmalı.
0: Gidip de renkleri karıştırıp renk buluyordu. Evet. Her şeyin içindeki frekansı, rengi görebiliyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir yetenek. Küçükken hatırlıyorum, kuzenimle oturmuştuk. Önümüzde guaj boyalar vardı. Ve deniz kabukları vardı. O temel guaj boya renklerini kullanarak şey yapmaya başlamıştık böyle. Mesela nil yeşili yapabilir miyiz? Hadi nil yeşili yapmaya çalışalım falan. Gibi öyle bir etkinlik yapmıştık. Çok eğlenceliydi gerçekten. Bu arada tabii yapabildik nil yeşilini. İçine biraz daha sarı, biraz daha diye yaptık yani. Başarmıştık. Gerçekten bugün Gamze'ye soracak bir sürü sorum var. Önünde de o kadar...
1: Benim de öyle.
0: Yani not da yok. Ama ben cevap verebileceğine inanıyorum. Gamze, bize önce bir böyle sanat eğitimini anlatır mısın? Nelerden mezundun sen?
1: Öncelikle bir devlet okulundan, güzel sanatlar bölümünün, plastik sanatlar bölümünden, resim ana sanat dalından mezun oldum. Sonrasında çalışmaya başladım öğretmen olarak ve o süreçte pedagojik formasyon aldım ve bunun yeterli olmayacağını düşündüm. Çünkü sadece kısa süreli bir pedagojik formasyon eğitimi sanatı anlatmak için çok yeterli olmadığı hissiyatı verdi bana. Psikolojik rehber danışman, öğretmen arkadaşımdan çok güzel bir eğitim olduğunu öğrendim. Bu da o dönemlerde, yaşımı da belli etmiş oluyor bu arada, o dönemlerde çok ünlü olmayan bir eğitim.
0: Evet, şimdi gerçekten çok popüler.
1: Şu anda inanılmaz derecede
0: popüler.
1: Online
0: bile var. Online nasıl yapıyorlar böyle bir şey bilmiyorum,
1: evet,
0: ama.
1: Online olarak bence olması çok sağlıklı olan bir şey değil. Yüz yüze daha samimi olan bir şey olduğu için
0: daha gerekli
1: olduğunu düşünüyorum. Evet, çok sürpriz bir şey oldu bu. Sanatla terapi eğitiminin resim modülünü, eğitimini aldım.
0: Evet, bir de yüksek lisansım var.
1: O süreçte bunu tamamladıktan sonrasında da resim modülünü tamamladıktan sonra lisansımın yeterli olmadığını düşündüm. Ve yüksek lisans eğitimi de plastik sanatlar üzerinden resim ana sanat dalından mezun oldum.
0: Peki tezin ne üzerineydi, mezuniyet tezin?
1: Tezim sanatta, portrelerde, portrelerin çözümlenmesi, aynı zamanda çevresel faktörler, kişisel faktörler üzerine bir tez yazdım.
0: Evet. Portre sanatını neler etkiliyor gibi, evet, bir şey herhalde sanatçıların, anladığım kadarıyla.
1: Sanatçıların portrelere uyguladıkları etkileri nelerdir diye.
0: Şimdi bir ressamla beraber yaşadığınız zaman maruz kaldığınız şeyleri anlatayım ben size. Bir, tiner kokusu. Çünkü daha sonra başka bir şey kullanmaya başladı da neydi o ikinci kullandığın kokusuz olanı?
1: Terebentin.
0: Onun öncesinde böyle o boya tabii çözülsün diye sürekli bir tiner, yani kapıyı camı falan açıyorsunuz ama hani böyle evi boyatırsınız da o bir boya kokar ya, öyle bir koku, daha ağır bir koku. Bir de hafiften insanı uyuşturuyor, böyle boş boş birbirimize bakıyoruz. Yani benim yanımda resim yapmasına bayılıyorum. Gamze özellikle kara kalem çok seviyor. Başlıyor evet. Hart hart hart hart hart hart onu böyle, onun sesini çok seviyordum. Duralite alır koyar onların şeylerini, artık ben de hani alet edevatlara ben de hakim oldum evet. Onun sayesinde. İşte getirir, al bak bu Delacroix'ın bilmem ne, ben bu ne kadar karanlık bir şey, korktum ben bundan diye. Yani onun sayesinde ben de sanat tarihine gerçekten hakim olabildim biraz.
1: Evet.
0: Sonra da zaten karşılaştırmalı edebiyat okuduğum için resim edebiyat dersi de almak durumunda kaldım. Orada da Gamze de benim derslerime de geldi. Son derece eğlenceliydi.
1: Evet.
0: Renkler sadece sanat için değil. Tabii evet. Gelelim konumuza.
1: Hı hı.
0: Renkler neticede normalde günümüzün her alanında var. Ne giyeceğimize karar veriyoruz, renkler. Ne hı hı. satın alacağımıza karar veriyoruz, o da renkler.
1: Evet.
0: Ve nerede ne giyeceğimizi belirleyen şeyler de renkler. Sunum hazırlıyoruz, renkler. Her şeyde renk var. Hani böyle yarışmalar var, yemek yarışmaları falan. Aslında tabağı, sunumu nasıl yaptıkları, nasıl hazırladıklarında bile yine renk bilgisi aslında önemli.
1: Evet,
0: kısa bir ara kesinlikle. Verelim, sonra renkler hakkında konuşmaya başlayalım.
1: Evet. Bu arada lütfen yorumlarınızı, sorularınızı bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Umarım hala bizlesinizdir. Aramıza yeni katılanlar için de hoş geldiniz diyoruz. Başka bir dünya adı altında bir kişisel gelişim programındasınız. Bugünkü konumuz biraz eğlenceli. Renklerden bahsedeceğiz. Renkler hayatımızı nasıl etki ediyor ve genel temel renk bilgisi dersi alıyoruz şu anda Gamze öğretmenimizden. Hocam.
1: Hı hı.
0: Efendim, ana renkler nedir?
1: Ana renkler mavi, kırmızı ve sarı.
0: Ay evet, çok güzel. Peki normalde sadece bu renkler var ve biz öbürlerini karıştırarak mı yapıyoruz bunları?
1: Evet.
0: Mesela sarı ile kırmızıyı karıştırdım.
1: Turuncu elde ediyoruz.
0: Peki mavi ile kırmızıyı karıştırdım.
1: Mor elde ediyoruz.
0: Ha. Peki mavi ile sarıyı?
1: Yeşil elde ediyoruz.
0: Ha. Bunların hepsini karıştırsam ne oluyor?
1: Böyle bulanık bir kahverengi tonlarında bir renk elde ediyorsunuz.
0: Evet. Hep tabii küçükken bunların denerdik. Hepsini karıştırınca ne olacak diye.
1: Evet. Ya yani bunların tabii ki kıvamlarına göre de renk tonlarını, değerlerini elde ediyorsunuz. Yani daha fazla mavi koyarsanız daha koyu bir mor elde ediyorsunuz. Daha kırmızı koyarsanız daha açık tonlara doğru ilerlemiş
0: daha
1: oluyor.
0: Daha pembeye doğru gidiyor.
1: Pembeye doğru, aynen.
0: Peki, sıkça sorulan sorular. Siyah bir renk midir?
1: Hayır. Işığın olmadığı bir alandır siyah.
0: Beyaz?
1: Beyaz da ışıktır.
0: Peki gri? Gri ne oluyor?
1: Yani ara bir, onların arasında oluşan bir
0: ışık tonu.
1: Işık tonu diyebiliriz. Evet.
0: Peki en sevdiğin renk ne?
1: Mavi. Maviyi çok seviyorum. Yani bütün renkleri çok seviyorum ama mavi nedense böyle ben de bir denizi çok seviyorum. Gökyüzünü çok seviyorum. Belki ondan kaynaklı bir şey olabilir. Etkisi olabilir. Ama diğer renkleri de çok seviyorum. Turuncuyu çok seviyorum. İşte yeşilin tonlarını, bazı tonlarını çok seviyorum.
0: Hı hı.
1: Gibi.
0: Şimdi
1: sen bu arada böyle hangilerini seviyorsun?
0: Ben pembe seviyorum. Bana dediler ki küçükken büyüyünce mor geçer. Geçmedi. Yani küçükken diyordum işte pembe ev istiyorum ya da pembe araba istiyorum falan. Tamam, pembe ev, pembe araba olmadı tabii de. Ama yani genelde mesela deseler ki bundan sonra sadece tek bir renkle yaşayacaksın. Ne renk olsun? Her gün pembe giyebilirim, hiç sorun değil.
1: Ben nedenini söyledim. Sence neden peki?
0: Heh, işte tamam. Çok güzel. Şimdi konu şu ki zaten normalde bir araştırma yapılıyor. Ve sevdiğimiz renkler aslında bizde o renkteki şeylerin ne çağrıştırdığıyla alakalı. Yani sen mavi seviyorsun çünkü dedin ya hani gökyüzü çünkü mavi.
1: Evet.
0: Çünkü gökyüzü sende sonsuzluk ya da bir sakinlik bir şey çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Ya da deniz. Deniz de yine ya sonsuzluk ya ne bileyim belki yaz mevsimini senin için rahatladığın bir şeyi herhalde çağrıştırıyor. O yüzden pembe de bende daha böyle saf, daha naif, daha mutlu, yumuşak ve pamuk şeker gibi mesela şeyler çağrıştırıyor. Yani hayatın daha tatlı yanını aslında çağrıştırıyor bana. Bunun normalde benim kadınlar pembe sever, erkekler mavi sever, bununla hiç alakası yok. Öyle bir zaten ayrım yok. Ayrıca zaten ilk başında sanat tarihinde anlatılıyor bu tam tersi olarak Avrupa'da tasarlanmış. Yani erkeklerin pembe giymesi, kadınların mavi giymesi gibi tasarlanmış. Çünkü pembe biraz daha mora yakın, mor da kraliyet rengi. Yani ama sonradan nasıl olduysa dönmüş. Bir tane video vardı kız çocuğu. Niye diyor kızlara yaptığınız her şeyi pembe yapıyorsunuz diyor. Ben başka renk sevemez miyim diyor. Çok mantıklı, doğru. Renklerin dayatılmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Peki bir şey daha soracağım. Dur, daha çok soru soracağım sana. Sıcak renkler nedir?
1: Sıcak renkler nelerdir? Kırmızı, turuncu ve sarı tonları. Yani pembe de biraz giriyor ama mora yakın, çok fazla yakın olduğu zaman soğuk tonlarına gitmiş oluyor.
0: Pembenin sıcak pembe, soğuk pembe diye adları var zaten.
1: Evet.
0: Sıcak pembe daha içine sarı katılarak yapılıyor. Daha canlı. Yani çok alt şeylerinde daha sarı var. Zaten mesela böyle bilgisayar kullanıyorsanız hani ne bileyim
1: o renk
0: böyle kelime işlemcilerde içerisinde falan da renk skalasının içinde altında yazar. Kaç oranda ne olduğu. Yani
1: evet,
0: sarı şu kadar oranda var, kırmızı şu kadar oranda var içinde diye. O yüzden daha sıcak pembelere gittiğinizde o sarı oranının arttığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Normalde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Soğuk renkler ne?
1: Soğuk renkler de mavi, mor ve yeşil tonları.
0: Mavi, mor, yeşil.
1: Evet.
0: Morda ama kırmızı var. Kırmızı sıcak renk. Mor niye soğuk renk?
1: O şekilde kabul ediliyor. Yani çünkü mavi oranı daha fazla morda.
0: Mavisi daha baskın
1: evet,
0: olduğu
1: zaman. Yani dediğim gibi işte içinde daha pembeye yakınlaşmaya başladığı zaman zaten sıcak tona doğru gitmiş oluyor.
0: Sıcak mor gibi olmaya başlıyor.
1: Aha, evet.
0: Tamam. Peki soğuk sarı diye bir şey duydum geçenlerde. Soğuk sarı mümkün müdür sence?
1: Soğuk sarı mümkün müdür? Yeşile kaçan bir sarı var. Yeşil tonuna doğru kaçan bir sarı var. O olabilir belki, evet.
0: Yani diğer sarılardan daha soğuk olan
1: yani
0: bir sarı.
1: Yani birazcık daha içinde yeşil tonunu barındırdığı için belki o yüzden soğuk sarı olarak nitelendirilebilir.
0: Peki.
1: Evet.
0: Çok güzel. Gerçekten. O zaman yine senin çılgın soruların vardır
1: evet.
0: Kesin.
1: Görsel sanatlar derslerinde, ya bu gelen soruları da tabii böyle değerlendiriyoruz. Görsel sanatlar derslerinde renk bilgisi genelde nasıl öğretiliyor? Ben kendi adıma doğadan örnekler vermeyi çok seviyordum. Küçük çocuklar için özellikle anaokulu grubu için. O zaman daha zihinde kalıcı olmuş oluyor. İşte hayvanların renkleri, doğadaki işte çiçeklerin renkleri olabilir. Görsel olarak da göstererek. Bu şekilde.
0: Renkleri kaç yaşında ayırt edebiliyor insanlar? Ben 2 yaşında
1: sanırım
0: edebiliyorum.
1: Sanırım 2.
0: Yani bazıları herhalde biraz daha geç ayırt edebiliyormuş. Ya da daha erken olan var mı bilmiyorum ama normalde yani. Tabii anaokul çocuklarından bekleniyor bu kırmızı kırmızı kavramını öğrenmesi. Yani bir kavram olarak kırmızıyı öğreniyorsunuz çünkü.
1: Evet.
0: Ve renklerin adını kavram olarak öğrenmediğinizde çok ilginç bir şey oluyor. Bir gün pazardaydık ve mor bir kemer istiyordum. Bir satıcı vardı orada, ona da mor bir kemer istediğimi söyledim. Bana kahverengiyi gösterdi. Çünkü onun kafasında mor kavramı yok. Yani ne kadar ilginç bir şey. Aynı şeyi aslında Çin'le alakalı geçenlerde ne için konuşuyorduk bunu? Çin'de yeşil de mavi rengi için söylenen kelime aynı.
1: Aa, evet.
0: Yani yeşil mavinin tonu ya da ikisi birbirinin tonu olarak algılanıyor. Dolayısıyla onlarda mesela ayrı bir yeşil kavramı yok. Ne kadar enteresan. Kafamızdaki dil merkezi normalde renk algımızı da birazcık yönetiyor aslında. O zaman kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Sonra daha ciddi renk konularıyla karşınızdayız.
1: Evet, bu arada bize yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün renklerden bahsediyorduk.
1: Evet.
0: Normalde böyle renk bilgisinden birazcık bahsettik. Herhalde eskiden resim dersi deniyordu. Şimdi Gamze kızıyor resim dersi deyince.
1: Yok.
0: Görsel sanatlar. Ama siz sadece resim yapmıyorsunuz ki.
1: Evet, sadece resim yok içinde. O yüzden görsel sanatlar demeyi seviyorum. Çünkü içinde hem heykel yapıyoruz hem baskı uyguluyoruz. Bizim zamanımızda çok fazla bu tarz şeyler yoktu. Biz daha çok sadece resim defteri üzerinde uygulama yaptığımız için o bir resim dersiydi yani, evet.
0: Bizim zamanımızda resim iş diye bir ders vardı. Ben hatırlıyorum, patates baskısı yapıyorduk.
1: Hı-hı.
0: İp baskısı yapıyorduk.
1: Hı, evet, yine gerçi ufak düzeyde onları da yapıyormuşuz.
0: Bir de resim iş denen, normalde iş olan kısmında mesela uçurtma falan yapıyorduk.
1: Hı-hı.
0: Ama bunun sanatla bir alakası var mı? Çok süslersen olur gerçi. Kişiselleştirilebilir neticede. Evet.
1: Evet.
0: Geçelim sorularımıza.
1: Geçelim. Gösterge bilimsel açıdan renklerin anlamlarını birazcık belki konuşabiliriz.
0: Önce gösterge biliminin ne olduğunu söyleyeyim
1: evet,
0: mi?
1: Evet, aynen. Önce bence bir onu bir açıklasan. Ondan sonra devam edelim.
0: Şimdi gösterge bilime göre her şey birer göstergedir. Yani bir şeyi gösterirler. Ve her şey bir iletişim zincirinin parçası. Yani sürekli olarak bir gönderen, iletiyi gönderen, bir gönderi, bir de alıcı var. Mesela yani ben normalde size kırmızı bir şey gönderdiğimde, gösterdiğimde o ne bileyim kırmızı kalp. Kırmızı kalbi gösterdim, ben gönderiyorum. Benim iletim kırmızı bir kalp. Sizin ondan anladığınız şey bu bir kırmızı kalptir değil, bu beni seviyor. İşte gösterge bilim normalde kabullendiğimiz semboller ya da göstergelerin nasıl işlediğini normalde anlatıyor. Biz ne bileyim kırmızı bir şey, mesela diyelim ki bir dondurma var, sarı var aynısından, kırmızı var, mavi var. Şimdi mavi olanın daha fresh olduğunu düşünürsünüz otomatik olarak. Kırmızı olan muhtemelen ya böğürtlendidir ya çileklidir gibi bir şey düşünürsünüz. Sarı olan herhalde ya muzlu mu, bu neyliymiş, ballı mı, karamelli mi gibi bir şey düşünürsünüz.
1: Hı-hı.
0: Doğal olarak, otomatik olarak onun ne olduğunu beyniniz eşleştiriyor. Gösterge bilim işte budur. Bir rengin sizde uyandırdığı çağrışımı kullanarak sizi yönlendirebilirler. Ve bütün renklerin birer anlamı var. Biz tabii bunları neyde kullanıyoruz? Böyle bir sorun var mıydı normalde?
1: Hı-hı.
0: Ben yine de cevaplamak istiyorum. Bana
1: evet.
0: Neden kullanıyoruz bunları?
1: Tabii
0: bir,
1: ki.
0: Mesela sunum hazırlıyorsunuz. O sunumun hem ilgi çekici olması lazım ama hem de gözü yormaması lazım. Ve mesela bazı, şimdi bahsedeceğiz bu şeylerde,
1: hı hı.
0: Bazı renklerin bazı yerlerde kullanılmaması gerekiyor. Bazılarının da bazı durumlarda kesinlikle kullanılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü sizde belirli hissiyatlar uyandırıyor. Hı hı. Yani sizde değil, hedef kitlede belirli bir hissiyatı oluşturmak için o şeyin rengini, ambalajın rengini, sunumun rengini, kendi kıyafetinizin rengini vesaire değiştiriyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Yani bunlar da gayet bilinçli olarak iş görüşmesine giderken bilmem ne de portfolyonuzda falan kullanılıyor. Gelelim Gamzoş bize renklerin anlamlarını anlatsın.
1: Hı hı.
0: Buyurunuz efendim.
1: Kırmızıdan başlayabiliriz belki.
0: Hı hı.
1: Kırmızı canlı, dinamik ve heyecanlı bir his yaratıyormuş.
0: Hı hı.
1: Dikkat çekici ve güçlü bir renk.
0: Aşk olsun, muş mu yani, yaratmıyor mu normalde?
1: Ya yaratıyor, evet, aynen. Ama şöyle bir şey var, şey yapacağım tabii ki. Genellikle aşk, tutku ve enerjiyle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da öfke ve tehlike gibi negatif duyguları da çağrıştırabiliyor. Çok ilginç değil mi?
0: Evet, bu gerçekten...
1: O yüzden...
0: Biraz tehlikeli bir şey. O yüzden diyoruz ki mesela aslında sunumlarda,
1: hı hı,
0: özellikle de eğer gençlere sunum yapacaksanız kırmızı kullanmayın.
1: Evet. Bence genel olarak da yani zaten eğitim açısından evet. Kesinlikle.
0: Zaten geçen yani şöyle de bakarsak eğer dur işaretleri, hayır işaretleri hep kırmızı.
1: Hepsi kırmızı. Evet.
0: Yani bizim beynimizde de bir dur, bir hayır şeylerinin ya da kırmızı ışığın,
1: hı hı,
0: dur anlamına gelmesi... Normalde bizim beynimizde biraz olumsuz da bir şey.
1: Hı hı.
0: Öfke içermesinin sebebinin psikologlar frekansından dolayı bir şeyleri tetiklediğini, beyindeki bir şeyleri tetiklediğini söylüyor. Sonuçta renk, ışık da sadece foton olan bir şey değil. Aynı zamanda yani sadece parçacık değil, hem parçacık doğasına sahip hem de frekans doğasına sahip.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bazı frekansları var. Bu frekansı da beynimiz işlerken gördükten sonra belirli şeyler algılıyor. Yani o frekansın bizim beynimizde o nöron bağlantılarında bir anlamı var. Dolayısıyla kırmızı gördüğümüzde sinirlenebiliriz. Bir şekilde bir enerji yüksekliği ama aşırı yüksekliği barındırıyor. Ama bu şunun içinde kullanılıyor. Bu öfke olabilir, aşırı enerjiklik olabilir, olumlu olumsuz her şekilde kullanılabiliyor. Onu bırakın, doymama hissi de uyandırabiliyor.
1: Evet, o yüzden bazı yemek markalarında da kırmızıyı görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunu yani, belki biraz tetiklemek için kullanılan bir yöntem.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Bu öyle düşündüğünüz gibi sadece bunlar patates, bu da ketçap değil yani.
1: Her şeyin bir sebebi var.
0: Evet, her şeyin bir sebebi var. Kesinlikle. Zaten diğer yemek şirketlerinde de genelde kırmızı çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani sadece domates sosundan değil, bu kadar masumane düşünmeyelim. Doymamayı, o böyle onun lezzetli olduğu hissini uyandıran bir şey.
1: Evet.
0: Kırmızı. Seviyor musun sen kırmızı?
1: Severim ama çok kullanmam. Çok nadir zamanlarda giydiğimi şu anda fark ettim.
0: Evet.
1: Ama severim. Güzel bir renk yani.
0: Giyim konusunda da insanı normalde olduğundan daha olgun göster diye söyleniyor. Belki ne bileyim hani böyle kırmızı gece tuvaletleri falan gibi çok ağır kıyafetler giyileceği zaman herhalde tercih ediliyor. Normalde tabii hani ona bakarsanız eğer ben yılbaşında falan gayet kurabiye desenli kırmızı kazağımla dolaşıyorum, ayrı mesele. Yani çok şirin olarak gerçekten kullanılabiliyor. Benim kırmızı kıyafetlerim var ama normalde çok desem ki evimi kıpkırmızı yapacağım, gerçekten gözü yoracak bir şey olur.
1: Evet.
0: O zaman kısa bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Ondan sonra diğer renklerle devam edelim.
1: Tamamdır. Bu arada lütfen yorumlarınızı, sorularınızı bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizlere renkleri nasıl doğru kullanabileceğimizi bahsediyoruz. Böyle renklerin doğasından birazcık söz ettik. İşte sıcak renkler, soğuk renkler, ışık vesaire. En son şimdi renklerin gösterge bilimsel olarak bize ne anlattığından bahsediyorduk. Evet. Dedi ki kırmızı. Kırmızı aslında birazcık da doyumsuzluğu, biraz öfkeyi. Bazen biraz tamam fazla enerji ama her şeyin biraz aşırı uçlarını zannedersem bize anlatıyor. Ben kırmızıyı severim. Ben kırmızıyı severim ama hani...
1: Sıcak renkleri seviyorsun.
0: Şöyle düşünün. Sevgiyi iki renkle anlatabiliyorsunuz. Kırmızıyla da sevgiyi anlatabiliyoruz. Pembeyle de. Her zaman sanki pembeyle anlatınca daha masumane kalıyor.
1: Evet.
0: Kırmızı biraz daha böyle aşırıya daha yatkın. İlginç ama yine de kırmızıyı seviyoruz tabii ki. Sonuçta ana renktir yani. Başımızın tacı. Bir sonraki rengimiz nedir?
1: Sonra mavi diyebiliriz belki.
0: Yani Gamze'nin en sevdiği. Buyurun efendim, nedenmiş
1: ana renklerle
0: acaba?
1: Renklerle devam edersek. Sakin ve huzurlu bir his yaratır. Genellikle güven, sadakat, bilgelikle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da üzüntü ve depresyon gibi duyguları da çağrıştırabiliyor. Böyle bir soğuk bir ton olduğu için aynı zamanda. Belki bu yüzden de böyle depresyon duygularını da biraz insanda çağrıştırabiliyor.
0: Evet. Hepsinin aslında olumlu algılanma şekli var. Olumsuz algılanma şekli var. Enteresan.
1: Evet.
0: Sakinlik, dinginlik veriyor. Bir boya firması bir araştırma yapıyor ve bu araştırmada bütün çocukların en sevdiği rengi bulmaya çalışıyorlar ve böyle çok sayıda binlerce çocuk yani ve bu bütün ülkelerde yapılıyor. Onun şeylerini de yayınlıyorlar, grafiklerini, hangi ülkede hangi renk daha çok seviliyor diye. Ve şöyle bir şey çıkıyor, açık ara farkla en çok sevilen hani ilk 10 rengin içinde 7 tanesi falan mavi tonu. Mavinin farklı farklı tonları. Ve en çok sevilen de genel olarak böyle gök mavisi gibi, hani çok tatlı bir mavi var ya, cam göbeğine yakın.
1: Evet.
0: Öyle bir mavi seçilmiş.
1: Evet. Derinlik hissi belki de. Ben en azından kendim için düşünüyorum.
0: Evet.
1: Derinlik hissi verdiği için de belki huzur hissi veriyor.
0: Aynen
1: o yüzden...
0: öyle. İşte orada başta anlattığım şeyle, çünkü gökyüzüyle ve denizle bağdaştırıyoruz.
1: Derinliğe ihtiyacımız var demek. Gökyüzü, deniz gibi şeyleri düşündüğümüz zaman
0: yeşil ve mavi gözü tedavi edebilen, hani tırnak
1: ne
0: içinde tedavi edebilen renkler.
1: Evet.
0: Diyorlar ki yeşile bakmaya ihtiyacımız var.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O gözün hani lensinin kendini ayarlaması, daha doğrusu irisinin kendini ayarlaması falan meselelerinde yeşile, böyle uzaklara bakan insanların gözlerinin daha az bozulduğuna dair araştırmalar vardı. Zaten de normalde uzun süre böyle denize baksak, gökyüzüne baksak, yeşil böyle uçsuz bucaksız bir çayıra baksak kendimizi normalde olduğumuzdan daha az stresli hissedeceğiz tabii ki de.
1: Evet.
0: Ama tabii biz onun yerine daha böyle bol, belirgin renkleri herhalde daha çok seviyoruz. Belki her yer çok kırmızı oluyor bazen vesaire. Neticede kendi anılarımızla da alakalı. Yani eğer siz alıp da mavi bir odada birine hep kötü davranırsanız o mavi sevmeyecektir bir süre sonra.
1: Evet.
0: Kişisel olarak kesinlikle. Da tabii ki değişiyor.
1: Ama
0: genelde toplumsal bilinç olarak böyle gökyüzünü çağrıştırdığı için falan mavi çok çok seviliyor. Ben seviyorum ama giyimde kullanmam. Bir şey böyle öğrenmiştim, çok ilginç, bilmiyorum paylaşayım, bir işinize yarar mı bilmiyorum. El bileklerinizde görünen damarların rengine göre sizin sıcak mı soğuk mu renkler giymeniz gerektiğini anlayabiliyorlarmış. Bana söylenen, eğer damarlarınız yeşil ya da mavi görünüyorsa, yani yeşile maviye kaçıyorsa, soğuk

0: Gerçekten de öyle. Mesela turuncu, şimdi konuşacağız zaten turuncuyu da. Turuncu da mesela çok böyle lezzet ya da böyle sanki yemeklerin o tadını hissettiren de bir şeyi var, tarafı var gibi.
1: Mesela ben de turuncu daha böyle ne bileyim portakallı kek falan gibi şeyler belki çağrıştırıyor. Hani böyle soslu yemekler, ana yemekler kırmızı olmalı yani. Tek bir renk seçeceksek. Bilmiyorum artık.
0: Herkes de farklı bir etkisi oluyor
1: Geçelim mi
0: gerçekten.
1: turuncuya?
0: Evet, turuncuya geçebiliriz. Canlı, neşeli ve enerjik bir his yaratır. Genellikle sıcaklık, samimiyet ve arkadaşlık ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da yaratıcılık, coşku, cesaret gibi duyguları da çağrıştırabiliyor. Ancak geçicilik hissi de barındırıyor.
1: Bu çok enteresan. Turuncu normalde işte biz arkadaş canlısıyız. Şimdi bir şeye mesela bir yerlerde böyle turuncu dekorlar gördüğünüzde diyelim bir okula girdiniz falan sınıfta öyle bir şeyler posterler falan var. Daha samimi geliyor.
0: Evet,
1: Çünkü aa
0: enerjik
1: burası daha
0: gerçekten.
1: enerjik, burası daha eğlenebileceğimiz bir yer. Hani gerçekten insana daha samimi geliyor.
0: Bir de gün batımının rengi ya. O da böyle çok hani bizim izlemeyi, yani en azından ben kendim izlemeyi çok seviyorum. O yüzden de bana da çok iyi geliyor mesela. Gerçekten.
1: Gün doğumunun da rengi.
0: Evet, gün doğumu ve gün batımının rengi.
1: Ben de o macentayı seviyorum. Macentanın Türkçesi macenta mı? Magenta mı?
0: Magenta olarak söyleniyor, evet.
1: Magentayı
0: Tam bir
1: çok seviyorum.
0: çevirisi şey yok.
1: Yani
0: Evet.
1: turuncu normalde diyorlar ki böyle çok temelli bir yani kadim böyle çok eskiden gelen bir şirketiz biz anlamında kullanacaksanız turuncu rengi çok kullanmayın diyorlar.
0: Evet. Evet, aynen
1: Böyle
0: var.
1: bazı markalarda hani grafikerlerin neler yaptığına bakıyoruz. Mesela eskiden bunlar belki çok da fark edilmemiş.
0: Mutfak kısmına geçtiğimizde
1: Mutfak.
0: belki, yani mutfağınızda böyle hani çok lezzetli hissettirsin gibi bir şeyiniz olursa belki bunu da kullanılabilir.
1: Ayrıca evlerin mesela girişinde benim evde hep giriş turuncuydu. Turuncu bir oda olduğu zaman size enerji veriyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok büyük bir enerji veriyor.
1: Ve koridorların da yani ilk giriyorsunuz ya o antre mi oluyor artık evinizin girişinde böyle çok sıcak renk kullanmak kırmızı değil tabii. Girme olur kırmızı. Turuncu olması insanlara böyle çok aa neşeli bir ev burası.
0: Evet.
1: Burada güzel eğlenilir hissiyatı uyandırıyor. Daha arkadaş
0: Evet.
1: canlısı oluyor.
0: Evet.
1: Yine kısa bir
0: Gerçekten.
1: araya gidelim. Ondan sonra
0: Evet.
1: diğer renklerimizle
0: Sonrasında
1: buradayız.
0: devam edelim. Bu arada siz bize yorumlarınızı ve sorularınızı lütfen yazın. Lütfen yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Bu sefer uzun uzun giriş yapmayacağım. Aramıza yeni katılanlar için Başka Bir Dünya adlı bir kişisel gelişim programındasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün renklerden bahsediyorduk ve gösterge bilimsel olarak anlamlarına değinmeye çalışıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Pek çok rengimizi aslında geçtik. Konuştu. Şimdi ne var sırada?
1: Şimdi yeşil var.
0: Yeşil.
1: Doğa, evet.
0: Severim doğa.
1: Doğayı ve canlılığı çağrıştırıyor. Hı
0: hı.
1: Genellikle doğa tazelik, yenilenme ile ilişkilendiriliyor.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda da zenginlik, başarı ve refah gibi pozitif duyguları da yansıttığı söyleniyor.
0: Evet, o yüzden böyle zenginlik vesaire çağrıştırdığı için ki bu aslında tarlalarda yetişen ürünlerdir vesairedir.
1: Hı hı.
0: Hani hep böyle o doğanın fışkırması, yeşillenmesi hep böyle bereket imgesi olarak kullanılır ya.
1: Hı hı.
0: O yüzden bizim zihnimizde de öyle bir şey gelmiş aslında. Yani yeşil rengi normalde bizim doğalımızda olan bir şey.
1: Hı hı.
0: Doğal olarak sevdiğimiz bir şey ve dediğim gibi daha önce de bizi şifalandıran bir renk aslında yeşil. Diyorlar ki çocukların, küçük çocukların odalarını tasarlarken hani böyle ya illa tamamen mavi ya illa tamamen pembe olacak falan uğraşıyorlar. Şimdi araya yeni böyle sarılar falan katılmaya başladı. Yeşil bir şeyler olmalı diyorlar. Çünkü yeşil çocukları sakinleştiren bir şey.
1: Evet. Bir de duvar kağıtları.
0: Hı-hı.
1: Harika gerçekten. Yani doğayla alakalı işte yapraklar, çiçekler, böyle bir orman görüntüsü.
0: Hı-hı.
1: İnanılmaz derecede gerçekten. Hani sadece bir fotoğrafına bakmak bile iyi hissettiriyor. O yüzden mesela çocuk odalarında bunu da kullanıyorlar artık.
0: Evet. Çünkü yeşili görmesi lazım.
1: İhtiyacımız
0: çocuğun.
1: Var.
0: Yani şöyle düşünün, yaratılıştan, hı-hı, doğamızdan gelen bir şey. Yeşil,
1: evet,
0: ihtiyacı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü yeşil bize oksijen veriyor, nefes almamızı sağlıyor.
1: Hı-hı.
0: Biz bilinçaltından bunun farkındayız.
1: Hı-hı. Evet.
0: Ben çok sarıya dönük tonlarını seviyorum. Gamze daha koyu tonlarını seviyor.
1: Evet.
0: Ama yeşil her ihtimalde çok sevilen bir,
1: evet,
0: böyle sevgi dolu, bizi besleyeceğini bildiğimiz, gerçekten çok sevdiğim bir şey.
1: Evet.
0: Ayrıca da mesela C vitamini falan da normalde herkes hep limon, narinciyelerde vesaire arıyor ya,
1: hı-hı,
0: C vitaminini.
1: Hı-hı.
0: Daha yeşil şeylerde ve kırmızı şeylerde daha çok var normalde.
1: Evet,
0: ben doğru. Yeşillik yemeye bayılıyorum. Yani, hı-hı, yediğim zaman böyle içim temizleniyor gibi hissediyorum gerçekten.
1: Evet.
0: Hani mesela salatalıkta da hep böyle bir ferahlık hissi vardır ya.
1: Hı-hı.
0: O yüzden yeşilde de gerçekten bir ferahlık hissi var. Eğer bir şeyi yeşil bir pakete koyarsam,
1: hı hı,
0: yani ambalaja koyarsam, onun taze olduğu izlenimini her zaman alırız.
1: Evet.
0: O zaman otomatik olarak ne bileyim böyle kahverengi bir poşette diyelim ki,
1: hı hı,
0: sebze oldu.
1: Hı hı.
0: Bir de yeşil poşette yeşil olanı alırız otomatik olarak.
1: Hı hı.
0: Çünkü o daha taze, bizim bilinçaltımız öyle işliyor.
1: Evet.
0: Aslında bir şey gördüğümüz anda ilk 5 saniye içinde karar veriyoruz. Ve o karar mekanizmamızı bu otomatik, hmm, kodlarımız kontrol ediyor normalde.
1: Evet.
0: Yeşil, başka ne renk var?
1: Sarı.
0: Ha.
1: Sarı neşeli, enerjik ve genellikle mutlulukla ilişkilendiriliyor.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda da dikkat çekmek ve güçlü bir etki yaratmak için de kullanılıyor.
0: Hı hı.
1: Ancak aşırı kullanımı gerginliğe ve stresli hissettirmeye de neden olabiliyormuş.
0: Hı hı. Sarıyla alakalı şöyle bir şey var. Normalde herkese sorduğunuzda en ilgi çeken renk nedir?
1: Hı hı.
0: Herkes kırmızı olduğunu düşünüyor.
1: Hı hı.
0: Halbuki değil, sarı.
1: Hı hı.
0: En kolay ilgi çekebilen renk sarı. Bu yüzden de şeritlerin kenarlarında sarı kullanılır. Bazı trafik yönlendirmelerinde sarı kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Ve ben sarıyı sunumlarda doğru düzgün bir şekilde kullanmayı çok seviyorum. Tabii ki çok sıcak sarılar kullanıyorum bazen ve bir anda insanların gözünü alabilen bir şey.
1: Hı-hı.
0: Sürekli olduğu zaman yorar. Hı-hı. Ama aralarda bir arka plan vesaire olarak kullandığınızda gerçekten herkesin çok ilgisini çekiyor. Sarı hep derler işte, kendine güvenli insanlar ya da güvenli olmak isteyen insanlar sarı giyer diye. Çünkü gerçekten sarı giydiğinizde dönülüp bakılacak, yani göze çarpıyor çünkü frekans olarak bir renk olduğu gerçekten çok belli.
1: Hı hı.
0: Bunun yanında mesela şöyle bir şey, araştırma yapılıyor. Neden kadınlar saçlarını sarıya boyuyorlar?
1: Hı hı.
0: Yani şimdi benim Çekya'da okurken bir arkadaşım vardı. Orijinali sarışın. Kız saçını siyaha boyuyordu. Hep hani bizde normalde kadınlar saçlarını boyar ve boya açık renktir.
1: Evet.
0: Dipleri koyu renk görünür ya. Benim arkadaşımın dibinden açık renk çıkıyordu. Yani gerçekten böyle bir tercih olması enteresan. Neden diye sordum. Dedi ki çok ilgi çekmeyi sevmiyorum. Çünkü şöyle bir şeyin farkında normalde. Sarı saç denemişler ikizler üzerinde. Aynı makyaj, aynı kıyafet. Sarı saçlı olan daha çok ilgi çekiyor. Her zaman böyle. Yani çünkü sarı ilgi çekme rengi. Gerçekten enerjiyi tabii ki gösteriyor. Çünkü niye? Aklımızda güneş var sarı olarak.
1: Evet. Öncelikle o var. Güneş de bizi mutlu ediyor.
0: Aynen öyle.
1: Aynen.
0: Başka rengimiz kaldı mı?
1: Tabii ki. Mor.
0: Mor.
1: Zenginlik, güç ve gizem hissi yaratıyor. Genellikle lüks, sofistike ve böyle mistikle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da üzüntü, kaygı ve hüzün gibi duyguları da arttırabiliyor.
0: Mor frekansı gerçekten çok... Yani mora ne verirseniz onu çoğaltır. Dolayısıyla depresyondaysanız onu da çoğaltır. Ama hatta yani şey falan okumuştum bir yerde, ne derece doğrudur bilmiyorum ama bilimsel makaleydi, doğrudur herhalde. Şizofreni gibi durumlarda mor renge çok maruz bırakılmaması gerektiğini o insanlara söylüyorlar. Yani morun bir süre sonra o beyindeki düzensizliği tetiklediğini yazıyordu. Doğru olabilir. Sonuçta dediğim gibi bunların hepsi bir frekans. Mor neden kraliyet rengi? Eskiden mor boya elde etmek çok zormuş. Dolayısıyla çok pahalıymış. Yani en pahalı kumaşlar mor kumaşlarmış. O yüzden sadece çok zenginler, önde gelenler giyebiliyormuş. O yüzden de kraliyet rengi olarak kalmış. Moru doğru kullanmak gerçekten çok zor. Şimdi şey görüyorum. Genelde böyle LED ışıklar, daha doğrusu RGB'ler vesaire kullanılırken, mesela video editörleri de moru derinlik göstermek için çok kullanıyorlar. O kişiyi daha bilge gösteriyor. Gerçekten böyle, çok ilginç. Bir şekilde zihnimizde o kişinin üstün olduğu hissiyatına varıyoruz. Mistik şeylerle bağdaştırılmasının sebebi muhtemelen mistik durumlarda ametist taşının da çok kullanılması. Daha doğrusu morun frekansından dolayı bir şeyi sürekli güçlendireceği için ametist taşının da bir frekansı olduğu düşünülüyor. Yani tabii ki zaten bilimsel olarak bütün renklerin frekansları var. Ya bu bilimsel bir gerçek. Nasıl ki sesin frekansı var, rengin de frekansı var. Dolayısıyla bu şekilde kullanılıyor. Yani mistik olarak aman çok özel bir renk olduğundan değil, o da bilimsel olarak frekansından dolayı. Başka rengimiz var mı?
1: Tabii ki.
0: Süremizin sonuna geliyoruz, alalım hemen.
1: Evet, pembe, romantizm, sevgi, şefkat hissi yaratıyor. Genellikle feminenlik, romantizm ve zarafet ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda duygusal açıdan hassas ve savunmasız hissettirmeye de neden olabiliyormuş. Evet.
0: Öyle, evet, naiftir pembe. Ve evet, sevgiyle alakalıdır ama şehvetli bir sevgi anlayışından çok daha naif,
1: şefkat, evet,
0: şefkatli bir sevgi. Sevgi hissiyatı uyandırıyor. Ve mesela gördüğümde ağladığım şeyler pembe, işte flamingo, pembe Yunus balığı mıydı? Bir balık var, büyük bir balık ve o kadar güzel görünüyor ki. Evet. Yani çok güzel görünüyor. Bana kendimi güvende hissettiren bir renk. Çok şefkatli hissettiren bir renk. Ben o yüzden seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca pamuk şekeri çok severim. Evet. Evet. Başka rengimiz var mı?
1: Siyah, güç, zarafet ve olgunluk hissi yaratıyor. Genellikle şıklık, prestij ve güç ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda üzüntü, yas ve ölüm gibi negatif duyguları da çağrıştırabiliyor.
0: Siyah bir renksizlik durumu.
1: Evet.
0: Normalde nötr görünmek istediğimiz zamanlarda kullandığımız bir şey. Bu yüzden prestij. Çünkü duygu olmayan yer daha prestijli gibi oluyor. Daha ağır oluyor. Ağır bir renk. Işık yok. Ağırlık var sadece. Karanlık. Tabii ölümü de onunla bağdaştırdığımız için ölüm de karanlık. Bir şey hissedelim, hissetmeyelim. Orada o rengi, herhangi bir karakter göstermiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilgi genel olarak başka yere çekiliyor. Biz siyah olduğumuzda. İşte zayıf gösteriyor diyorlar falan filan. Ben daha desenli şeylerin daha zayıf gösterdiğini düşünüyorum kişisel olarak. O ayrı mesele. Siyah bir renk değildir. Sadece sona bunları yine de ekledik. Renk olarak bilindiği için. Bir de beyazımız var galiba.
1: Evet, beyaz. temizlik, saflık ve dinginlik hissi yaratır.
0: Hı hı.
1: Genellikle sadelik, uyum ve barış ile ilişkilendiriliyor.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda soğukluk ve duygusal olarak boş hissettirme riski de var.
0: Hep böyle masumiyetle bağdaştırıyoruz beyazı.
1: Hı hı.
0: O yüzden işte gelinlik falan da beyaz. Bir de şöyle bir şey, geçenlerde de birisi de konuşuyordu, duydum. Erkeklerin kadınlarla ilk görüşmelerinde beyaz gömlek giymesinin kadınlar üzerinde çok olumlu izlenim uyandırdığını söylüyorlar.
1: Hmm.
0: Bu da bir araştırma.
1: Hmm,
0: bilmiyorum, denemek lazım. Kendim hiç böyle
1: ben
0: bir şeye
1: dikkat etmedim.
0: Ben beyaz
1: seviyorum ama evet. Belki olabilir.
0: Herhalde o da karşınızdaki kişinin masum olduğu gibi bir izlenim verdiği için güzel geliyor olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, renkleri daha detaylı böyle kullandığımız zaman bir de kahverengi var.
1: Evet, kahverengimiz de var.
0: Ona da değinelim kısaca.
1: Bazı kültürlerde toprak ve bereket sembolü olarak görülüyor. Hı-hı. Bunun yanı sıra kahverengi bazı kişilerde doğal bir sıcaklık ve samimiyet duygusu uyandırabiliyor. Psikolojik açıdan kahverengi kişinin kendine güvenini artırabiliyor ve sakinlik, huzur hissi sağlayabiliyor. Yaratıcılığı da teşvik ediyor. Ancak kahverenginin aşırı kullanımı da sıkıcılık ve tek düzelik hissi de yaratabiliyor.
0: Hep yürünen bir yol olarak ya, o yüzden sıkıcılık böyle geçicilik hissiyatı veriyor. Yani geçicilik değil, oradan gitmeniz gerektiği gibi. Çünkü ilerlemeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. O yüzden bazı restoranlarda kahverengi çok kullanılır, yiyip bir an önce gidin diye. Hani sizi orada uzun uzun ağırlamak yerine sürekli bir sirkülasyon olmasını isteyen mekanlar kahverengiyi çok kullanır.
1: Evet.
0: Yenilsin gidilsin. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne gerek var?
1: Yani öyle hani çok böyle uzun uzun oturmalık bir yer olarak tasarlanmadıysa o restoran, yani amacı o olduğu için o şekilde düşünülebiliyor.
0: Evet, renklerimizi bu şekilde kullanmak her zaman iyi. Sunumlarda normalde ben arada sarı çok kullanıyorum.
1: Hı-hı.
0: Ama hani mavi daha dingin. İlgi çekmek istiyorsanız sarı daha iyi. Ama yani kırmızı gibi şeylerden ne kadar hem canlı hem prestijli görünse de kaçınmak gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Dediğimiz gibi evet. Mor epileptik durumlarda ve şizofrenik durumlarda tetikleyici olabildiği için
1: Hı-hı.
0: yani birazcık dikkatli kullanılması gereken bir renk. Bunlar haricinde iş görüşmelerinde zaten genelde siyah ya da mavi giyiliyor. Biliyorsunuz hani hep güveni ve bereketi, aynı zamanda enerjiyim ben gibi anlatılması için genelde mavi, yeşil, sarı, kırmızı, böyle aynı pencere içinde kullanıldığı reklamlara çok rastlarsınız. Hangi özelliğini bir firmanın ön plana çıkarmak istiyorsanız o özelliğe denk gelen rengi ön plana çıkarıyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla kendinizde de o rengi ön plana çıkarabilirsiniz. Ama yakışması ayrı bir şey. Sıcak ya da soğuk renk giymeye karar verebilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Bugünkü süremizin oldukça sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi
1: evet.
0: ki dinliyorsunuz.
1: İyi ki varsınız.
0: Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, sorularınızı, belki farklı konu fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Görüşmek üzere.
1: Başka bir programda görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor.
1: Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp çilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
0: Elçilere yapılan baskılar.
1: Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor." diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. "Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik," dedi. "Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz." Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. "İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız." Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi, yüksek kurul da ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. "Ey İsrailliler, bu adamlara ne yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok, eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz." Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
0: 6. Bölüm. 7 Yardımcı.
1: İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu.
0: İstefanos tutuklanıyor.
1: Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefanos'ta çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara ''Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk.'' dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, ''Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor.'' dediler. ''Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek.'' dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
0: 7. Bölüm İstefanos'un Konuşması.
1: Başkâhin, bu iddialar doğru mu diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi: Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Harran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Harran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi: Senin soyun yabancı bir ülkede gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesine kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırdı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldü. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamur oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek kimseni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm. İniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kimsenin yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran orada Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler, onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçimde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular, kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşun'un önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz.
0: İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi.
1: Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
0: 8. Bölüm.
1: İstefanos'un öldürülmesini Saul de onaylamıştı. O gün Yeruşalem'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.
0: Filipus Samiriye'de.
1: Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu.
0: Büyücü Simon.
1: Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın dedi. Petrus, param da yok olsun sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler.
0: Filipus ve Etiyopyalı.
1: Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. "Acaba okuduklarını anlıyor musun?" diye sordu. Hadım, "Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?" diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu: "Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi." Hadım Filipus'a, "Lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı?" diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, "Bak burada su var," dedi. "Vaftiz olmama ne engel var?" Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen adam sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.
3: Streets all over the world, overflowing from the hearts of people of many nations. And there is one name on all our lips, the name of Jesus Christ. This celebration is for him. So let's proclaim his name together.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

All right, y'all know what time it is. Yeah.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.